0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 29 Eylül 2026 günlerden salı bugün. Artık Eylül'ü de bitiriyoruz değil mi? Havalar zaten çoktan soğumaya başladı efendim. Yurt genelinde de yağış düşmeyen nokta kalmadı diyebiliriz. Artık sonbaharı getirdik. Hafta boyunca yağışlı bir tablo karşılıyor bizleri, hatırlatalım. Keyifli şarkılarla biz festivalde hafta boyunca burada olmaya devam ediyoruz tabii ki.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan.
1: Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli bir gün dileyelim efendim. 29 Eylül dedik bugün. 29 Eylül itibariyle de artık Eylül'ü bitirmeye de birkaç günümüz kaldı. Yarın itibariyle Eylül'e de veda edeceğiz ve merhaba Ekim diyeceğiz. Ekim gelirken beraberinde yağışları ve soğuk havayı da getirecek. Hatırlatalım. Bizler keyifli şarkılarla sizinle buluşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir müzik arası daha verelim. Sonrasında yeniden buradayız.

Doğum turizmi. Daha önce duymuş muydunuz bunu? Ukrayna'daki savaşın ardından Rus vatandaşlarına yönelik artan küresel kısıtlamalar Rus çiftleri alternatif yollar aramaya yönlendirmiş. Son dönemde Arjantin'in göç standartlarını sıkılaştırmasıyla birlikte Brezilya doğum turizmi kulüpleri alternatif yollar aramaya yönlendirmiş. Son dönemde Arjantin'in göç standartlarını sıkılaştırmasıyla birlikte

Gül'ün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. ABD'de Yarmouth kıyılarında yaklaşık yarım asır önce başlatılan sıra dışı ekolojik deney, deniz biyologlarını ve çevre uzmanlarını şaşırtan bir başarıya imza atmış efendim. Yaklaşık yarım asır önce kumlu deniz tabanına indirilen eski naks lastiklerle birlikte biyolojik çeşitlilik arttırmak hedefleniyor ve 3,5 kilometre açıkta yer alan verimsiz ve kumlu deniz tabanını canlandırmak isteyen bilim insanları bir proje geliştiriyor. Otomobil lastiklerini bu alana 1978 yılında atıyorlar. Peki sonrasında ne mi oluyor? Önce keyifli şarkılar dinleyelim birazcık, kısa bir soluklanalım. Sonrasında yeniden buradayız.

Günün en keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. 48 yıl önce yapılan ABD'deki bir deneyden bahsettik efendim. Ne yapılmıştı? Denizin ortasına, verimsiz bir alana binlerce eski lastik atılmıştı. Sonucundaysa efendim ilk yıllarda elde edilen olumlu bulguların ardından projeye binlerce yeni lastik daha elde ediliyor, ekleniyor ve yıllar içinde kazanılan tecrübeler yapay resif teknolojisinde çok daha dayanıklı malzemelerin kullanımını da beraberinde getiriyor. Çünkü o 1000 grup lastik yerleştirilmesiyle birlikte 90'lı yıllarda oradaki ekosistemin daha da canlandığı gözüküyor. 22 farklı deniz seferiyle bölgeye 17.000 tondan fazla granit ve dayanıklı blok da naklediliyor sonrasında. Başlangıçta verimsiz bir kum çölü olan bölge günümüzde zengin bir sualtı yaşam merkezine dönüşmüş. İlk adımın atılmasından bu yana tam 48 yıl geçiyor ve orada artık siyah deniz devriği, ıstakoz, kalamar ve sayısız sualtı canlısının bir arada yaşadığı devasa bir yapay resif alanı gerçekleşiyor diyebiliriz. Çevre uzmanları geçmişte dönemin şartlarıyla uygulanan bu girişim sayesinde bölge ekosistemine ve deniz biyoçeşitliliğine paha biçilmez bir katkı sağlandığını belirtmişler.

Hanımlar beyler, sevdiğiniz şarkılarla festival yolculuğumuz devam ederken ilginç haberlere de şöyle bir göz atmaya devam ediyoruz. İki katlı bir evin denizde yüzdürülerek taşınması da epey bir dikkat çekiyor değil mi? Nerede gerçekleşiyor bu olay? ABD'de San Francisco'da Körfez bölgesinde seyreden denizciler sıra dışı ve şaşırtıcı bir lojistik operasyonuna şahit oluyor. Napa Nehri üzerinden başlayan yolculukta iki katlı ahşap bir müstakil ev bir Mauna üzerine sabitleniyor ve açık denizde kilometrelerce taşınıyor efendim. Soluk sarı renkteki verandalı yapının San Pablo Körfezi boyunca ilerleyip Oakland'a doğru çekilmesi çevredeki balıkçılar ve denizciler arasında da büyük şaşkınlık yaratıyor. Hani bu taşınabilir evler var ya, prefabrik, sürekli reklamlarını görüyoruz, istediğiniz yere istediğiniz zaman taşıyın diye. Denizin ortasında da bir evin taşınması gerçekten ilginç. Böyle bir manzarayla karşılaşsanız ne yapardınız? Herkes ne yapmış? Ellerini telefonlarına sarılıyor tabii ki. Bu görüntüleri, bu anları ölümsüzleştiriyorlar.

Doğada sınırlı miktarda yetişen ve toplaması büyük bir uzmanlık gerektiren ve benzersiz aromasıyla gurme mutfaklarının vazgeçilmezi haline gelen nadir mantar türleri astronomik fiyatlarıyla lüks restoran menülerini süslemeye devam ediyor efendim. Toplanma süreçleri adeta bir hazine avını andıran bu özel mantarlar kısa hasat dönemleri ve yapay yollarla yetiştirilmemeleri nedeniyle kilogram başına binlerce doları temsil ediyorlarmış. Binlerce dolarlık bir pazarı temsil ediyorlar. Tabii ki bunun en değerlisi de hepinizin bileceği üzere beyaz trüf mantarı zirvedeki yerini koruyormuş. Toplandıktan kısa bir süre sonra tazeliğini yitirme riski taşıdığı için pazar değeri de artarak yükseliyor. Peki diğer değerli mantarlar neler? İnceleyeceğiz efendim, ayrılmayın, birazdan geliyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

mantar toplama sezonu açıldı değil mi? Az önce bunu konuşmuştuk. Dünyanın en değerli mantarları diye. Gerçekten hem toplanma aşamasının zor olması hem muhafaza edilmesinin zor olması nedeniyle mücevher değerinde mantarlar var. Fiyatı ve bulunabilirliğiyle rekor kırmaya devam eden zirvedeki mantarımız tabii ki beyaz trüf mantarı ama siyah elmas şıklığıyla sıcak yemeklerin incesi siyah trüf de ikinci sırada yer alıyor. Menülerinde gözdesi zaten. Yine değerli mantarlar listesinde Japon mutfak kültürünün sembolü olan Matsutake ve ilkbaharın habercisi buruşuk mantarda yoğun ilgi gören ve değerli mantarlar arasında yerini almış.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha. Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. İyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de muhteşem bir gün dileyelim. Artık yağışlar yavaş yavaş başlıyor ve ani yağışlar özellikle epey bir ürkütücü değil mi? Nedir ani yağışlar efendim? Günlük gülistanlık bir günde, güneşli bir günde dışarıya çıkıyorsunuz ama bir anda hazırlıksız yağmura yakalandığınız dönemler başladı artık. Özellikle ayakkabı, saç ve kıyafetler açısından can sıkıcı sonuçlar doğurabiliyor biliyorsunuz ki. Bu aniden bastıran yağmurlar ıslanan eşyaları daha hızlı toparlamak ve günün geri kalanını kurtarmak gerçekten önemli. Yağmura yakalandığımız bu günlerde olabildiğince tabii ki yağmura dayanıklı, çok da tabii ki bizi darlamayacak o botlarla dışarıya çıkmayalım ama spor ayakkabılar da var mesela bu su geçirmeyen, onları tercih etmekte fayda var bu aralar çünkü her bölgede aniden bir yağmur yağışıyla karşılaşabiliriz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 = 9 metre.

Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için muhteşem bir gün diliyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmı dışında bir de Akdeniz'de hava güneşli, parçalı, bulutlu. Diğer yurdun tüm noktalarında yağış etkili oluyor. Yarın itibariyle Akdeniz'e de yağış giriş yapıyor ve özellikle Perşembe Cuma günleri yurt genelinin tamamı yağışlı diyebiliriz efendim. Yağışlı havaya dikkat. Özellikle hastalıkların da çok arttığı, grip salgınının had safhalara ulaştığı bu günler, mevsim geçişleri çünkü en çok bu hastalığı yaşadığımız dönemlerdir biliyorsunuz ki. Dikkatli olalım, sağlığımıza dikkat edelim, bol su tüketelim, egzersiz yapmaya, sağlıklı beslenmeye ve uyku düzenimize de dikkat ettiğimizde o ağır geçen grip hastalığından biraz daha uzaklaşmış olabiliriz. Özellikle C vitamini takviyelerini de gerek beslenme düzenimizde üst safhalara çıkararak bu dönemde grip olmadan belki de bir sonbahar geçişini elde edebiliriz efendim. Hastalığa karşı dikkat dedik, hasta olanlar olabildiğince pek böyle kalabalık ortamlarda, kapalı ortamlarda siz de zaman geçirmezseniz yayılmayı bir nebze olsun engellemiş olursunuz değil mi? Efendim, günün sevilen şarkılarıyla festival devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

29 Eylül 2026 günlerden salı bugün. Haftanın ikinci gününde sevdiğiniz şarkılarla müzik yolculuğumuz devam ediyor. Yurt genelinde genellikle yağışlı bir hava dalgası var, hatırlatalım. Sadece Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yok yağış ama Perşembe günü itibariyle yurdun neredeyse tamamı yağış oluyor. Yağışlı havada şemsiyesiz dışarıya çıkmıyoruz. Artık o yağmurlukların, kışlıkların da tamamen baza altlarından, koltuk altlarından çıkma zamanı geldi, hatırlatalım. Efendim, günün sevilen şarkılarıyla festivaldeki yolculuğumuz devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha keyifli, kaliteli, güzel bir gün dileyelim. Keyifli bir müzik aramız daha var. Sonrasında yeniden buradayız.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

Hanımlar beyler, haftanın ikinci gününde günün keyifli şarkılarıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de bizler festivalde sizlerleydik. Keyifli şarkılara eşlik ettik 120 dakikaya yakın. Orada olan ve iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha selamlar efendim. Yarın haftanın üçüncü çalışma gününde hafta ortasında yine sevdiğiniz şarkılarla sizlerle olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri.

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gülkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

sevdiklerimizden, sizi sevdiklerinizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Bulutlu, çok bulutlu bir sabah uyandık, hafif çiselemiş. Yağmur hafiften hafiften çiselemiş. Hafiften hafiften ıslak yerler. Yerler nasıl olursa olsun, hava nasıl olursa olsun, yeter ki bizim havamız iyi olsun, yeter ki bizim havamız güzel olsun diyelim, günaydınlar diyelim. Ne yaparsan yap, aşk ile yap, şevk ile yap, sevgiyle yap diyelim. Ne yaparsan yap. Serin ve bulutlu bir günden günaydın demiş Turan abim. Dışarısı 17 derece. Evet, serin. Ama nemli olduğu için pek o serini çok hissetmiyoruz galiba, değil mi? Ben pek hissetmedim bu sabah. Ateşler içinde yanıyor bu sabah Turan abi. Kuşlar gibi ikimiz bir. Hasan Kaşıkçı abime günaydın. Adem Ömer abime günaydın. Kocaman günaydınlar. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi'ne, tatlı yip tatlı konuşturan pastaneye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Burak Molla kardeşime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Gökhan Karali kardeşime günaydın. Dilek Paslı günaydın. Gürkan iyi yayınlar derim demiş. Çok teşekkür ederim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sülfe Yılmaz Belçika'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Adem Akraba abi Davay Napreş, Davay Napreş abi, Davay Napreş. Salih Mesut, Salih günaydın. Mesut günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bizim traktörcüye günaydınlar. Bayatı'da köy kahvesinin karşısında. Traktörle ilgili her şey, traktöre ihtiyacı olanlar, traktörünü satacak olanlar, ikinci el traktöre ihtiyacı olanlar Mesut'a gidiyorlar sevgili dostlarım. Bayatı'da köy kahvesinin karşısında. Solis ve Kyoti marka traktörlerin Batı Trakya bayi. Solis ve Kyoti marka traktörlere tam 2 yıl taksit yapabiliyor. Gidin anlaşın, konuşun. Bunlar uygun fiyatlı ve kaliteli traktörler. Traktörlerinize kabinler, Türk malı. Traktörleriniz için gereken her şey, tarım aletlerinin tamiri, karoların sulamalarının tamiri, bakımı, servisi, her şey onlardan soruluyor sevgili dostlarım. Mesut'tan soruluyor. Hacı Abdullah günaydınlar. Meşe'ye sevgiler, saygılar. Mehmet Nazım abime günaydınlar. Ne oldu Mehmet Nazım abi, baktın mı? Yunanistan'la ilgili gönderdiğim videoya. Omonia metaksurgiyor. Neler oluyor?

Günaydın abi. Hayırlı mutlu sabahlarınız olsun. İyi yayınlar dilerim demiş Arzu kardeşim. Sevgiler saygılar gönderiyorum. Balıkesir'e. Dün Haşim'le konuştuk. Onlar dedi çok iyi insanlar dedi. Haşim. Haşim Adnan Şenses'le şeyin hikayesini anlatırdım. Zeki Müren'in. Sonra Haşim eşi aradı. Öyle kaldı. Tam anlattım ama bitti. Sonra Haşim dedi. Eşim arıyor dedi. Orada eşim, burada eşim. Bu ne be? Ne bu eşler bizden çektikleriniz be? Benim eşim olmadığı için rahatım. Yatakta eşin, banyoda eşin, tuvalette eşin, arabada eşin, orada eşin, burada eşin. Hop hop hop hop hop hop. Ya be ya demiş Mehmet Asım abi. Ha? Yorum yok ya be ya, seyretmiş. Ne yaparsan yap, aşk ile yap, sevgiyle yap, şevk ile yap. O zaman başarılı olmaman mümkün değil sevgili dostlar. Yaptığınız işi severseniz hem mutlu olursunuz hem de başarılı olursunuz. Bu çok önemli. Güzel bir yayın olması dileğiyle günaydın demiş Güner. Salih Güner ablam günaydınlar. Taner Ülke, Ayla Mehmet, Halil Nirfen, Hacı Hüseyin, Enver Abdurrahman, Rukiye Kavak, Ayşe Ali Babaoğlu, Salih Mustafa, Bahriye Top Ali, Bülent Yusuf, Leblebci Hüseyin Agam, Erdal Bayram, İrfan Abdullah, Taner Hasan, Halil Belgin Esin, Sezgin Kocamümün, Ferru Ali, Ali Santanyolu, günaydın kral demiş Tayfun. Hepinize günaydınlar, hepinize günaydın, hamınıza günaydın, hepinize günaydın. Krizde inat şimdi 3 sene taksit yapıyorum. Faizsiz demiş Mesut. Krizde inat Solis ve Kioti marka traktörlerde 3 yıl 3 sene taksit 0 faiz. Hoppa. Ne güzel bir haber bu sabah sabah. Traktör almak isteyenler gitsinler Mesut'la konuşsunlar. Ne oldu be diyor Timo. Ne oldu be? Ne oldu ya be? Ne oluyor sabah sabah? Günaydın kankam, nasılsın? Kankam nasıl, sinirlere gitmiş mi demiş Yasin. Çok sakindi. Çok sakin gördüm akşam. Sinirleri alınmış. İlmiş Şerif. Duydum daha doğrusu, görmedim İlmiş Şerif. Günaydın. Bugatti Atayan'da Filiz'e günaydınlar. Sabah sabah benim canım şöyle güzel bir yağlı paça börek çekti diyorsanız, Bugatti Atayan'da Filiz gibisi yok. Bugatti Atayan'da Filiz'de tecrübe engin. 3 tane şubesi var. Bir şube yetmiyor. Tam 3 şubesine hizmet veriyor Bugatti Atayan'da Filiz sevgili dostlarım. Merkez dükkan. Tisios 2 eski valilik binası karşısı Coffee Brands'ın yanı. 2. şube tam şehir merkezinde. İrodot 2'de. Üretim yeri Marinaki 8. Konsolos'un arkasındaki sokakta. Buradan hem üretim yapılıyor hem dondurulmuş börek alabilirsiniz. Hem de pişmiş börek alabilirsiniz. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu kaşarlı, kakaolu kremalı harika börekler. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Online sipariş. Fagi.gr. Latya'daki şubeden 29853 numaralı telefonu arayıp ayrıca sipariş verebilirsiniz. Ne gibi? Benim telefonum nerede? Allah Allah. Nerede kalmış benim telefon? Neyse.

Yılmaz abi, Bulgaristan'a günaydınlar. Güzel gün olsun. Mustafa, günaydın, iyi yayınlar dilerim demiş. Günaydınlar. Benim akşam paylaştığım, Instagram'da, Facebook'ta paylaştığım hikayemi beğenmiş. Ahmet sormuş, bunu sen mi çektin demiş. Evet, bunu ben çektim. Bunu ben bu sene Zakin Sos'tayken çektim. Gürkan Esinoğlu'nun en sevdiği yerler. Kefalonya, Zakin Sos. Dünyanın en güzel yeri, dünyanın en sevdiğim yeri. Böyle çalıların çılpların arasından. Şimdi gerçi orasını düzeltmişler ya. Böyle dağların arasından falan yürüyorsunuz. Allah Allah, burada da ne göreceğim diyorsunuz. Karşınıza bir manzara çıkıyor birdenbire. Bu batık gemi, Navagio manzarası. Ne dert kalıyor, ne tasa kalıyor, ne tansiyon kalıyor, ne şeker kalıyor, ne bir şey kalıyor insanda. O derece güzel bir manzara. Öyle rahatlıyorsunuz. Terapi. Radyoterapiden daha güzel bir terapi yapıyorsunuz. Kalimera. Kalimera morti. Kalimera komutini. Ahmet'e bir yemek borcum var. Ahmet, ne zaman istersen emrindeyim. Gökmen de açıldı. Gökmen de bugünden itibaren hizmetinizde. Ne zaman istersen, bu akşam de, bu akşam geleyim. Balığı yedireyim sana. Ahmet, balığın yanında karides de, kardo makarna da, ne istersen. Bu akşam de, bu akşam geleyim. Ahmet kardeşime çok teşekkür ederim. Ne zaman ihtiyacım olsa. Ne zaman telefonla ilgili dar durumda kalsak, Ahmet bize yardımcı oluyor. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Ne, hangi şarkıyla başlayayım diye düşünüyorum. Şuradan. Güzel bir şarkı değil bu, güzel bir başlangıç değil mi? Her neyse. Parasız erkeği sadece annesi sever. Münih'in İşlek Caddesi'nden demiş. Mehmet Nazım abi. Münih'in İşlek Caddesi'nde Türkçe mi yazmışlar? Parasız erkeği sadece annesi sever. Hadi canım sen de. Atmasana. Almanlar öyle yazı yazdıracakmış, hem de Türkçe. Hadi canım sen de. Bilmişim onu sosyal medyadan. Parasız erkeği annesi bile sevmez. Parasız insanı kimse sevmiyor. Para oldum bambaşka oluyor. Haksız mıyım Ahmet Osman?

Çıktın mı gene? Günaydın demiş Alimolla. Gene çıktım. Gene çıktım. Yırtık çıkar gibi çıktım. Yırtık boksör giden çıkar gibi çıktım gene. Düşmanlar çatlasın. Çatlasın düşmanlar Ali. Sevgi saygı paradan ölçülmez demiş Ahmet Osman. Ya sen öyle san. Sen öyle san. Ben ünsüzken, parasızken anam bile zor selam derdi bana. Anam bile zor kız ancım derdi. Şimdi zenginim, ünlüyüm, param var. Anam ağzım dolusu kız ancım, kız hanım.

de ha Timuçin ne oldu bana diyerek bana şey yapmış, kızdı bana. Akşam Timuçin beni aradı. Ben de telefonu ne oldu bana diyerek açmışım. Ona gönül koymuş. Ne diyeyim ama? Değişik bir şey diyeyim dedim. Ne oldu be? Niye aradın? Dedim Timuçin'e. Ondan kızmış bana. Sen dua et basmadım Gamato'yu sana. Ya? Dua et Gamato'yu basmadım. Ay ya. Devam edelim. Toyota Yuanizis. Toyota Yuanizis. Made in Japan. Japon kalitesi. Motoru sağlam. Kaporta sağlam, her şey sağlam. İsterseniz elektrikli bir Toyota alın, isterseniz normal içten yanmalı, isterseniz plug-in hibrit. Plug-in hibrit var mı Toyota'nın bilmiyorum, neyse atmayalım. Toyota yeni modelleri girin gidin görün. Toyota Corolla Cross, Toyota Yaris Cross. Oh, bu çok güzel olmuşlar. Yeni maske, yeni görünüm, makyajlamışlar onları. Çok güzel olmuş. Yeni Hilux, muhteşem. Toyota Yaris fark yaratıyor gümüncüne de.

su yesin. Katapsikti'de pastırmalı börek var. Pişirsen mi pişirmezsen mi diye düşünüyorum. Siz söyleyin bakayım, pişireyim mi pişirmeyeyim mi? Derin dondurucuda pastırmalı börek var. Kim ne güzeldir o börek, vay vay vay, kaşarlı pastırmalı, pop pop pop pop pop. Kim dayanabilir pastırmalı böreğe, kim dayanabilir? Efendim, Stukosma'ya gidin, Stukosma'dan balık yiyin. Stukosma balık tavernası Fener'de, bu havada ne güzel gider, gideceğim Fener'e. Oo, oturacaksın sahilde, hava çok da soğuk değil. Oo, muhteşem bir şey. Denizin böyle o muhteşem avrasıyla, kokusuyla balık yiyeceksin Stukosma'da. Uygun fiyata yiyeceksin, bu da önemli. Ya balığı yedikten sonra yandım anan demeyeceksin. Bu da çok önemli. Stukosma isterseniz Gümüşhane'de, tam merkezde iki şubesi var. Birisi Fener'de, diğer Gümüşhane'de. Tam Platya'da Şadırvan'ın hemen karşısındadır sevgili dostlar. 4 kere 14 kere maşallah. 4 kere maşallah, 14 kere maşallah. Stukosma'ya. Gökhan ne yaptın Bartlim? Kanali.

Bu sosyal medyada 58 yaşında ameliyat olan Türk'ü gördünüz mü? 20 yaşında gibi yapmışlar adamı. Birazdan gösterilmiş orasını burasını. Bebekliğine dön. Ameliyat olan Türk'ü gördünüz mü? 20 yaşında gibi yapmışlar adamı. Birazdan gösterilmiş orasını burasını.

Gökhan. Desen içinden gölçük cül çıkacak değil mi? Öyle bir desen. Erdal Bayram. Günaydın.

Yağmurlu bir sabahtan günaydın, kolay gelsin demiş Sevcan Güven Hanım ablam. Bulgaristan'da yağmur var. Bizde de başlamış. Hava gittikçe karardı, gittikçe bulutlar siyahlaştı ve şu anda yağmur başladı. Rüzgar da esiyor hafiften. Kar mı yağacak, ne olacak be? Kar yağmasın. Aklıma şarkı geldi. Kar yolla, kar yolla. Kız yolla, kız yolla. Tuz bulamazsan kız yolla. Yar yolla, yar yolla. Kar yolla, yar yolla. Kar yolla, yar yolla. Kar yolla, kar yolla.

Rıfat Marketler. Batu Trenken Kurcalı şubesini çok sevdi. Kurcalı ve şubesini çevresinde oturanlar, Balkan köylerine gidip gelenler önce Rıfat Market'e uğruyorlar, sonra da köylerine gidiyorlar. Keyifli alışveriş, binbir çeşit, tek adres Rıfat Marketler. Kozlukepir'de ve Kurcalı'da fark yaratıyor Rıfat Marketler sevgili dostlarım. Rıfat Market, Rıfat Market, Rıfat Market. Avrasya Trans taşımacılıkta fark yaratıyor. Herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesinde istediğiniz ne varsa hepsini taşıyor sevgili dostlarım. Taşımacılıkta araba bile taşıyor. Koltuk, kanepe, manepe, palet, pelet, melet hepsini taşıyor. Avrasya Trans, Avrasya Trans. Füsun Hanım günaydınlar. Cemal'e günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sevim abla neredesin? Sevim abla günaydın. Sen niye arada bir arada sırada yazıyorsun?

Bu gece gel benim ol diyemem. Sana ben aşkımı söyleyemem. Utanırım beni öp diyemem. Ele güne sorma beni. Yaralama kırma beni. Hani o güne... hani o kanatlı güneş çiçeğim. Hani o yatlı yaz çiçeğim. Bu gece zevki sefa edelim. Sözlerini unuttum yarısını. Şerefine vur kadehi. Meze yapıp harca beni. Karabiberim. Arada sırada da yazsam her gün dinliyorum demiş Sevim ablam. Yaşa Sevim abla, yaşa Sevim abla. Seninle konuşurken hep bir fotoğraf, yazın ki fotoğraf önüme çıkıyor. Konuşmamızda var ya, Sevim ablamın kızıyla beraber Taşyüz'de beni tanıdı, fotoğraf çektirdik. Bacaklar çırpı, çırpı. Bir şort üstümde. Ama ya Rabbim, nasıl, niye giymişim o şortu? Bir tane de moşino tişört. Ayıcı konca gidik. Ayıcı var. Ay lan moşino. Öylesine ne buldusam şeyde, evde üstüme giydim çıktım döner gibi. Ne bileyim, ben orada da hayranlarım olacağını. Her yerde hayranım var. Her yerde hayranım var. Her yerde hayran dolu. Günaydın. Stokali tekniğim var demiş. İlkan Solis'e ile kalime rakiriye proedere. Dikkatli mi? Bu sesler kimmiş, bu bizim köylü dediğin sesler mi? Ha? Çiko da cevap vermedi. Kim o sesler? İlk defa görüyorum, tanımıyorum onu ben. Ağızda dişi de yok yan tarafı. Kendi kafalı. Günaydın abim, güzel gün olsun. Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas'ım. İlyas'ım günaydın. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Ela Jaskren.

0: Kıdır'ı ya seni çok seviyor dinleyicilerimiz Kıdır seni, ya da hiç sevmiyorlar. Böyle bir kitle var. Seni isteyenler var, bir de istemeyenler var. Kıdır'ım günaydın, canlı yayındayız, Radyo City'deyiz.
1: Günaydın. Vallahi sevene de saygı, sevmeyene de saygı. Ben buradayım, sakin sakin eşlik etmeye.
0: Benim sevmeyene hiç saygı göstermiyorum. Bazı yavga otayı bile sevmeyenlere.
1: Ya anlıyorum o hissi. Bazen öyle geliyor insana. Ama bizim işimiz biraz daha soğukkanlı kalmak sanki.
0: Hiç kalabalık
1: herkese
0: soğukkanlı.
1: Ufak bir alan.
0: Hiç kalabalık soğukkanlı hiç. Hıdır. Just Green'i sen çok güzel tanıtıyorsun dediler. Just Green Ahmet dedi ki Hıdır'sız yapamıyorum. Hıdır beni tanıtmazsa olmaz dedi. Ahmet Just Green, Green Thrakey şirketi farkıyla Just Green ürünlerini hatırlıyor musun? Yoksa gene sabah sabah ben mi hatırlatayım?
1: Ya hatırlıyorum. Just Green deyince zaten insanın aklına o temizlik, düzen, o ferahlık hissi geliyor değil mi?
0: Sen yeni mi uyandın? Sesin biraz çatalı çıkıyor. Azıcık enerjik olsana be. Sen de.
1: Enerjim yerinde. Buradayım. Dinliyorum seni. Odaklandım.
0: Tamam.
1: Sen anlat.
0: Hadi
1: ben
0: Just
1: buradayım.
0: Green. Bütün... Just Green sen anlat biz dinleyelim.
1: Just Green. Evine tazelik, düzen, ferahlık getiren o küçük dokunuşlar. Hani böyle evi toplarken, temizlerken bir yandan da içini rahatlatan, tamam ya burası benim alanım, temiz, huzurlu dedirten.
0: Atma, atma. Kapıyorum seni, atma. Ne diye bu be? Ne diye bu, anlayan var mı ben? Nasıl da uyduruyor ama, bilmiyorum demiyor. Uyduruyor benim gibi. Bilmiyorum demiyor. Just Green temizlik ürünleri. Bu arada bildiklerimi unutturacak. Eviniz değil, çamaşırlarınız taptaze olsun, pişik yapmasın, alerji yapmasın. Doğal ürünler, doğal temizleyiciler, EcoCert sertifikalı, çok önemli bu sertifika. EcoCert sertifikalı. Efendim, çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar ve Just Green bebeklere özel biberon temizleyiciler. Just Green bebeklere özel çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanlarıyla geliyor ve çok yakında Just Green ürünleri daha fazla çeşitlerle sizlerle, bizlerle birlikte olacak. İşte el sabunları, gerisini unuttum, daha fazla ürünle de birlikte olacak. Just Green bizimle beraber olacak. Just Green. İyi abi, sen nasılsın demiş Ahmet. Ben de iyiyim. İyiyim ben de. Çok böyle garip garip rüyalar görüyorum. Allah hayra çıkarsın. Geçen akşam bir rüya gördüm, anlattım onu size. Timuçin'e anlattım. Timuçin'le İstanbul'a gitmişiz. İstiklal Caddesi'nde yürüyoruz. İstiklal Caddesi'nde McDonald's var ya. İstiklal'i bilenler. McDonald's'ın orada bir köşede. McDonald's'ın tam köşesinde Ebru Gündeş durmuş, şarkı söylüyor. Sokak şarkıcıları gibi toplanmış. 20-25 kişi seyrediyor Ebru Gündeş'i. Hadi yan koca gidip Ebru Gündeş diyorum. Ne işi var burada Timuçin diye. Ne bileyim batıyor diye Timuçin. Ne bileyim diye. Ondan sonra Ebru Gündeş bizi gördü. Gelin dedi, beraber selfie yapalım dedi. Zorluyor bizi ama selfie yapmak için. Diyorum bu kadar mı diyorum, bunun ihtiyacı var diyorum hayrana falan. Sonra bizimle selfie çektiriyor. Gelin diyor beraber şarkı söyleyelim falan diyor Ebru Gündeş. Koca Ebru Gündeş. İstiklal Caddesi'nde şarkı söylüyor. Hem de karaoke yapıyor. Orkestrası da yok, karaoke. Hem sempatik hem yakışıklı. Böyle bir mert bir delikanlı. O şarkıyı söylüyor. Biliyor musunuz o şarkıyı, bilmezseniz ben size çalayım şimdi birazdan. Sonra beni görünce herhalde baktı, sempatik yakışıklı bir delikanlı dedi. Bu şarkıyı buna dedi armağan edeyim dedi herhalde. Alalım sponsoru Sezer'i. Sana bafile tanışmış olursunuz demiş İlhan Solyes. Pişmiş kelle gibi sırıtırıyor. Sırıtıyor. Tövbe yarabbim, yapmayın öyle, oynamayın insan. Pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Sen pişmiş kelle nasıl sırıtıyor biliyor musun İlhan? Dişleri de öyle pişmiş kelle gibi aynı. Bizim köydenmiş. Benim tanımadığım, bilmediğim insanlar kendilerini beni tanıyor gibi yapsınlar diye. Ben Gürkan Yasun'u tanıyorum. Bir tanesi diyormuş geçen de, çok yakın arkadaşız. Halbuki hiç tanımıyorum, bilmiyorum bile. Vallahi bile bilmiyorum. Bu da bizim köylüymüş. Nerede bizim köylüymüş be? Ömür hayatımda bir kere bile gördüğüm yok onu. Sana ben aşkımı söyle. Senin kafa gitmiş diyor Halimoğlu. Niye be? Diyemem. Niye gitmiş be benim kafa? He? yaralama. Selam günaydınlar, yakışıklı delikanlı demiş Mehmet Hacı, çok teşekkür ederim. Doğrudur, yakışıklı ve delikanlı oldum. Günler geldi Gürkan abi demiş Ahmet Osman. Ne günü be? Ne günü geldi? Hatlarını düzenli almazsan ha böyle rüyalar göreceksin demiş Faik Tuzlacı.

Ne oldu Bahfi, ben internet mi geldi yoksa Ahmet? Ha? Dur bakayım, kontrol edeyim hemen. UFBB Kozmotel. UFBB Telekom. Ultra Fast. OTE Ultra Fast. Şirket Telekom oldu. Almanların biliyorsunuz büyük çoğunluğu. Site halen OTE Ultra Fast. Siteyi değiştirmemişler. Gerçekten övdüğün kadar varmış, çok güzel yerler demiş Reyhan Ali. Dün

Akşam kardeşime kilo tost ısmarladım et. Bugün şey yapacağım. Postolene. Sofrito yapacağım. Sofrito bugün. Sofrito. Hadi bebeğim. Mim pernis ligmena rehab gene file demiş Halil. Vur kadehlere hadi içelim, içelim. Ha Ahmet'in düğünü gelmiş 10 Ekim'de. Cumartesi. Ah burada yokum ben. Ah ben burada yokum. Karabiberim. Vur kadehlere hadi içelim, içelim her gece karabiberim. Olsaydım gelecektim altın takacaktım sana ama yokum. Hadi içelim. De bu şarkıyı söylerdi Ebru Gündeş. Matoseo yalan söylerse Matoseo. Evet. Ayşe abla, dükkan köşe, esnaf Ayşe, silogi mağazası. Ayşe abla artık bizi dinlemiyor. Sözde süsleme yaparmış, işi varmış. Yok ya düğünler münler bitti de işlemesi. Ne süsü? Yağmurdan yani yok. Niye dinlemiyorsun Ayşe abla bizi? Hüseyin'e Ayşe abla bizi niye dinlemiyor? Ayşe abla dükkan köşe esnaf Ayşe. Silogi mağazası 1984 yılından beri Konstantino'nun yanında. Devletoğlu'nun olduğu yerde. Ve Konstantino'da 90 yıllık tecrübeyle hizmetinizde. Kuru yemişler, ikramlıklar, şeker hastalığının şekerini çıkarmayan helvalar, Kire Konstantino'nun kendi elleriyle yapmış olduğu reçeller, özellikle taşuz, ceviz tatlısını deneyin, bayılacaksınız. Kendi tayinlerini de kendi üretiyor. Portakallı, Olikis Alesios, sade, muhteşem tayin, Konstantino farkıyla sizlere sunuluyor sevgili dostlar. Abi nasıl yoksun? Ta ne zaman dedim sana diyor Ahmet. He? He? Heyecanlı mısın? Evleneceksin diye. Evlendiğinde görevin herkesini.

Şimdi bir taraftan da sabah ajanslarına, haberlerine bakıyorum sevgili dostlar. Ahlak çok önemli. İnsanın insan dinsiz bile olsa, ahlaklıysa eğer, ahlaklıysa eğer haram yemez. Ahlakından ötürü, inancından ötürü değil. Ya bu bana yakışmaz, bu insana yakışmaz dediği için para yemez. Devletin malı deniz. Yemeyen keriz mantığıyla ancak bizim gibi az gelişmiş ülkelerde bu mantıkla insanlar hareket ediyor. Yunanistan'da ve Türkiye'de. İşte bizde de görüyorsunuz OPEKP skandalı, en son skandal, skandal üzerine. Ve Türkiye'de de Fatma Betül Sayankaya 2 milyarcık götürmüşler. Bursa, borsaya yatırım yapanların parasını, böylece senin paran, benim paramı, ben borsada ölmem, birçok kişinin efendime söyleyeyim alın terini, parasını böyle hortumlamışlar. Şimdi bugünlerde en çok konuşulan konu bu. Fatma Betül Sayankaya 2 milyarcık. 2 milyar ne kadar yapar? 30 milyon değil mi? 30 milyon euro. Ne olacak canım? Ne olacak? Bu Barış Manço'nun bir şarkısında bir sözü var. Sen bu kafayla gidersen bir bir baltaya sap olamazsın ama gün gelir sapın ucuna olursun kazma diyor ya. Heh. Böyle bu kafayla gidersek bizim gibi bu ülkeler, Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan, heh, böyle giderlerse sapın ucuna oluruz kazma sevgili dostlarım. Hortumlayan hortumlama, yiyen yiyene, devletin malı, yiyen yiyene. Sezen Kayıkçı Hüseyin'in abisi değil mi ben file demiş İlhan. Ama o Sezer mi? Ama o Sezer mi? Kayıkçı Hüseyin'in kardeşi mi o? Ana! Ama ne hale gelmiş o kızdan, ben onu çoktan beri görmedim. Ben niye öyle olmuş o? Ama file dur bakayım. Ha, canım olamaz bu Sezer değil. Sezer bizim Sezer değil ya be ya. Allah Allah. Durun be, iki kuruş aklım var, onda sizi gideceğim be. O Sezer, bu Sezer mi? Hüseyin'in kardeşi Sezer mi? Aa, abisi mi kardeşim işte, yani neyse, günaydın Gürkan demiş. Sevay Hanım günaydın. Hafize Ali günaydın demiş. Günaydın. Borsa zaten haram. Parayı harama yatıranı böyle yaparlar demiş Alimoğlu'na. Evet. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağ koluydu biliyorsunuz. Evet. Ellerini açıp amin amin derdi. Amin amin derken ellerini aşağı indirdiler. Hortumlarmış paracıkları. Ne olacak canım? Ne olacak? Senin amin. Çok amin. Sezer o motorcu tamirhanesi var demiş İlhan. Günaydın Gürkan abim, gönder bakalım göreyim demiş Hüseyin. Ama Hüseyin'cim bu Sezer mi? Canım Sezer niye böyle olmuş bu kızan? Bu evlenince insanlar böyle mi oluyor? Beni dövecekler, köyde sopalayacaklar ey. Beni katramıyorlar da tutmayacaklar ey. Bu Sezer mi ben Hüseyin? Affedemem varma, boş sözlerle kandırma. Sağ taraftaki de demeyeyim, sağ taraftaki Çiko. Soldaki ne diyor? Sevgili Gürkan Beyciğim günaydın olsun. Bugün kankam, canım arkadaşım Ayla Bayram'ın doğum günü. İyi ki doğmuş demiş Leyla. Ayla Bayram iyi ki doğmuşsun. Daha nice güzel doğum günlerin olsun. Sofrito muskari kerkireyko. O pustukani kir yar giro ne po yanında pürede patates kızartması da çok yakışıyor. Halil of

Ne oluyor burada be ya? Ne oluyor burada be? Bilgisayar kapanmış, bilgisayar açılmış. Heh. Şimdi tamam, verdim yayını şimdi. Şimdi yayını verdim. Ne oldu bana sabah sabah? Sen böyle ince konulara girmesene be Gürkan. Girdin ince konulara. İnternetin yayının girdi be. Girmesene sen ince konulara be. Allah'ım gitti her şey be. Ya İlkan, din hastaneye o filmi. Ne anlattırayım sana? Yakından anlattırırım. Yakından anlattırırım filmi. Oh filmi. Ben sana ne anlattırayım şimdi İlkan? Evet. Sinan, sana da kolay gelsin. Çilentili bir gümücün sabahından. Ne yaptın, hallettin mi babanın işini diyor. Hayır. Halletme değil mi? Bugün yarın hallederim. Akşam yapacağım, çok üşendim, işim çıktı. Doktor aradı, doktor bana dedi ki sana dedi müşteri veteriner. Sana dedi iyi bir haberim var dedi. Köpeğin test sonuçları çıkmış Fofiko'nun. Bakın doktordan doktora, doktor gezdiriyorum köpeği. Vallahi billahi, ama doktorun, hekimin, veterinerin iyi olması çok önemli. Bir ikinci bir fikir almak için Fofiko'yu Ahmet'e götürdüm. Ahmet hem veteriner hem de hoca, ders veriyor çocuklara yazın köpeklerle ilgili. Köpek sağlığıyla ilgili ve bilgili bir doktor. Fofiko'nun hayatını Ahmet kurtaracak inşallah. Dün beni aradı, dedi ki Fofiko'nun test sonucu pozitif çıktı dedi. Afrodisyonosima, dur size Yunanca anlatayım, kağıda yazdırdım, araştırdım internette. Dedi ki köpekte amunu varmış. Amunu. Afrodisio metadodico nosima. Afrodisio metadodico neoplazma. Bu köpekten köpeğe cinsel ilişkiyle bulaşırmış. Ama benim köpek zaten dişi, ama çok uzun yıllardır kısırlaştırılmış. Fakat köpekler tanışırken koklayarak tanışırmış. İnsanlar gibi konuşarak değil. Ve bizim Fofiko gitmiş bu hasta köpeğin affedersiniz çükünü koklamış. Koklayacak başka yerini bulamamış, çükünü koklamış. Doktor bana öyle dedi. Ve çükünden bizim Fofiko'ya bu amunu, Afrodisio amunu gitmiş de bizim Fofiko'ya bulaşmış. Amunu bulaşmış. Afrodisio metadodico neoplazmaymış bunun adı. Araştırdım. Köpekten insana kesinlikle bulaşmazmış. Rahat olabilirsiniz dedi. Ama da yine gene de dedik Fofiko'nun dedi kanıyla manıyla çok fazla oynamayın dedi. Ondan sonra kediden köpeğe bulaşmaz, köpekten köpeğe bulaşır dedi. Bizim küçük köpek, bizim oraya gitti geçen de Fofiko'nun burnunu yaladı, kendi gözlerimle gördüm. Bulaşmış mıdır dedim, bilemem dedi. Bulaşmış olabilir dedi, ama onun bir testi bir şeyi yok dedi. İlerleyen günlerde, aylarda takip edeceğiz, bakacağız dedi. Fakat önemli olan efendim bu tedavisi olan bir hastalıkmış. Kötü olan şu var dedi, bulunmuyor, piyasada bulamıyoruz dedi. Bunu sadece hastanelerde bulunuyor, bu kanser tedavisinde kullanılıyor hastanelerde de, insanlarda dedi. Her neyse, uzatmayalım. Ahmet bunun ilacını da bulmuş. Şimdi önümüzdeki pazartesi Fofiko'yu götüreceğiz. İlk kimyoterapiyasını alacak, kemoterapiye başlayacağız ve 4 seansta İyileşme ihtimali %95'lerin üzerinde, çok büyük ihtimalle iyileşecek dedi. Ama böyle bir uzun süreç olacak. Efendim kemoterapi alacak köpek. Kemoterapiden sonra kan tahlilleri yapılacak. Kan değerleri uygunsa bir hafta sonra kemoterapi alacak. Uygun değilse 15 gün sonra alacak falan filan, böyle bir süreç izleyeceğiz. Fakat Batrakya'mızda da böyle güzel hekimler olduğu için... Herkes böyle olsun, işini herkes iyi yapsın, radyosu da iyi yapsın, doktoru da iyi yapsın, veterineri de iyi yapsın ki böyle gelişmiş bir toplum olabilelim. Ne güzel, çok sevindim. Fofiko'nun adına biraz masraf olacak, çünkü seans başı 70 euro dedi bunun parasını.

70 ne yapalım? 70 önemli olan Fabiko'nun iyi olması, önemli olan neyinin olduğu bulunması. Bu 1, 2, 3, bu 4. veteriner. Ahmet neyi olduğunu Fabiko'nun buldu, yemin ederim. Yani Ahmet'e şapkamı çıkarıyorum.

0: 아무도 아무도 아무도 아무도 믿고 싶 Neydi bunun adı? Afrodisio metadoniko neoplazma amonu. Yani gitti bizim Fafiko'yu buldu. Günaydın Fafiko pipacı çıktı. Hasan sus. Hasan sus. Üç harften mi girdiğine yufkacı unuttun demiş Leyla. Yufkacı. Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Ahmet, Ahmet Bayram diyeceğim. Ne diyorum be? Ne diyeyim be? Karma karış oldu. Kim o doktor diyor İlyas. Dur anlatacağım şimdi kim olduğunu söyleyeceğim. Nerede olduğunu da söyleyeceğim. Adı Dvan Feyiz. Şeker gibi yufka. Trakya yufka. Sizin de yufkacınız olsun. Sizin de yufkacınız olsun sevgili dostlarım. Bir önceki bulduydu ya demiş Alimoğlu. Buldu ama yanlış bulmuş o. İki kere boş yere Fofiko'ya ameliyat ettirmişik. Ya. Ya. O da yanlış bulmuş Ali. Bula bula Ahmet buldu. Bula bula Ahmet buldu. Arabanın sapı senin değil demiş. Gürkan senin sap sağ taraf mı sol mu? Arabanın sapı senin değil demiş. Hüseyin Kaportacı.
1: Göz.
0: Hepiniz delisiniz. Kim? Hepiniz delisiniz.
2: Bir şekilde...
0: Hangi birinizle yetişeyim? Hüseyin'e de Hüseyin'e de arabanın sapını gönderdim. Yolla çek bana sapının fotoğrafını yolla dedi. Akşam gönderdim gece sapımın fotoğrafını. Sapının arabanın sapının fotoğrafını sağ. Sağ dinliyor musun yayını? Oradaki El Atrio'yu yakından çek dedi. El Atrio'su koptu geçen akşam oynarken. Oynarken arabayı Tim için kullanıyordu. Tık dedi El Atrio'su saçlarım içine düştü. Tık dedi düştü kafama El Atrio'su arabanın. Sağ. Bu sabah sen ne iyisin, ne sen iyisin, ne de dinleyiciler. Ardıç toza mı var galiba demiş İlhan. Öve bitiremezdi. Aleksandros veterineri demiş. Bulamadı. Çok uğraştı ama demek ki çok önemli bilgi. İnsanlarda da öyle. Allah insanı iyi doktorlarla karşılaştırsın inşallah. İnşallah. Zamazam denizde yüzüyor boy boy odun. Evde ne benzin kaldı ne de mazot. Denizde balık gibi yatıyor. Ay. Şinanay yavrum Şinanay. Böyle giderse pahalılık vay vay vay. Kafada ne tahta kalacak ne de vay yay. Ne de saç demiş. 2.929 olmuş dizel. 2.92.9 olmuş dizel. Cüneyt Hasan Almanya'da. Günaydın Yasemin Hanım. Günaydın. Herkes deli bir akıllı sensin. Millet bozdu kafayı senle demiş. Emre Ömer. Basalak yufkacıyı unuttun demiş. Gökhan sus. Günaydın ablam kolay gelsin demiş. Aynur ablam günaydın. Necdet abime de günaydınlar. Deli miyiz? Deli miyiz? ...450 bin yatırımcı etkileyen fon soruşturmasında blokeler kalktı. Bu kıymıcık ağzıyla neler yemiş neler diyor İlhan. O kıymıcık ağzından bu Fatma Betülkaya mı ne? 30 milyoncuk yemiş. Ağzı büyük olsa kim bir 30 daha yiyecekmiş. Allah'tan ağzı kıymıcık, kliyecik. Parmakları da kliyecik onun, küçücük İlhan. Gitmedik Baytar bırakmadın. Götür Karaçanlara hocaya baksın. Yıldız namesine yazsın bir muska. İlk hiçbir şeyci kalmayacak. 3 vakte kadar demiş Nida. Oo hayır. Ahmet buldu ne olduğunu. Hem de ilk seanstan itibaren çok acayip bir şekilde düzelecek dedi. Bu hastalık böyleymiş. Neyse ki ilacı var dedi. Bu bir amunu. Afrodisio metaduygo neoplazmaymış. Efendim. Ondan sonra alacak kemoterapiyi. İnşallah düzelecek Fofikocuğum. Pazartesiye başlayacağız.

Günaydınlar adaşım Faik'e de günaydın ciğerim demiş Faik çeken şekerci. İnternet yayının takılığı kalmış be ya. Ha, demiş Burhan Börek. Bu vurguncular bunca parayı ne yapacaklar onu anlamış değilim. Onca insanın hakkını yiyorlar nasıl hesap verecekler yazık demiş Ali. Vay Bartim rüyanda ünlü görmüşsün. Bizde o bile yok. Ben sadece bir kere Kobra Murat'ı Fener'de gördüm. Banyo yapmaya gidiyordu. Ceniz çantası yoktu. Lidl poşette gelmiş diyor Çiko. Göbeğini gördün mü Kobra Murat'ın? Siz fakirler ancak görseniz Kobra Murat'ı görürsünüz. Ben Ajdar Pekkan'ı görüyorum. Efendime söyleyeyim Muazzez Ersoy'u görüyorum. Ebru Gündeş'i görüyorum rüyamda. Ya. Oho. Dün Ahmet'e dedim bu hastalığın adı ne dedim. Ne yapacaksın dedi. Dedim araştıracağım dedim. Amunu dedi. Ya dedim sövüyor galiba bu bana dedim. Ne amunusu var dedim. Ne diyorsun sen Ahmet dedim. Hastalığın adı amunu dedi. Hay Allah'ım. Afrodisio metadotico neoplazma.

Armavet. Eğer sizin de kediniz varsa, köpeğiniz varsa tavsiye ediyorum Armavet. Çok da donanımlı, her şeyi var. Küçük bir klinik gibi, insan kliniği gibi. Hakikaten öyle. Armavet, Ahmet kardeşimiz. İskeçe'de Lidl'ın olduğu yerde, Lidl'ın yakınında. Eskiden orada köşede kuryel vardı, kuryel kapandı. Oraya o açmış, ben de hiç bilmiyordum işte. Kardeşimden Ahmet'ten alışveriş yapıyormuş. Tesadüfen Arda oradaymış, köpekten bahsedilmiş. Bizde de böyle bir köpek var. Köpek fobikoyla anlatmışlar durumunu. Ben de Ahmet'i aradım. İkinci bir görüş olsun dedim. Ahmet'i bulduk ve Ahmet de fobikonun neyi olduğunu buldu. Çok teşekkür ediyoruz. Armavet. Proliptiki, iatriki, patologiko, chirurgiko, odontiatriko, mikrobiologiko.

Aklın varsa Sofriton'un tarifini yollamışım bana, ona takıldım şimdi. Bak sponsorları da tanıtmıyorum, dur Sofriton'un tarifine bakayım. Semya Petra'da söylüyor, rigolat kepiper ketana katıyor mu kutayla kumantısına dönüyor. Onu tutuyor, dağılat illi kepiper ketana katıyor mu kutayla.

5 euroluk bir iğneden gelir. Boşuna hayvana çektirirsin demiş Alimolla. Sen hasta olsan, senin tedavi edilebilir bir hastalığın olsa, sana 5 euroluk iğneyi kak diye katlasalar, zırt diye enjekte etseler ilacı da diksen dalları sadistara diken apoda olur mu? Ha? Ali, olur mu dostum? Çok şanslı Fofika, Oreo, Naci, Osman, bir de ötekinin adını unuttum. Hepsi ünlü oldular. Günde iki dua sana yapsınlar demiş Nida. Evet, hepimiz deliyiz demiş Erdal. Günaydın kayınço demiş Recep. Nasılsın babaşımın belası? Tatlı belası. Fikret Salih Kamil abime günaydınlar. Belki akıllanır da gidip orayı burayı yalamaz demiş Turan abi. Git de sen, baksana sen, kısır olmasına rağmen git de sen erkek köpeğin çükünü yala. Allah'ım ya Rabbim sen ya. Allah'ım bak başına neler geldi şimdi ama. Marabayım bakalım ben, marabayım ben, marabayım.

Faik! Faik! Burada mısın? Günaydın demiş Elif Kara Osman. Günaydın Elif'im, günaydın. Bu arada bu sabah yayın da gitti, şey yaptık, çok da mesaj var. Ceyhun'acığım, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın.

0: Kaç tane veteriner değiştirdin? Hepsi değişik bir şey dedi. Ne olduğu kayıp. Köpek ölene kadar bütün veterinerleri gezecek. Hayvanla insanı karıştırma demiş Alimoğlu'la. Nasıl ne olduğu kayıp? Ali'cim bulundu işte. Bulundu işte ne oldu Ali'cim? Bu çok ender görülen bir kanser cinsiymiş köpeklerde. Git git benim Favico'yu bul. Yolla yar yolla. Hadi bana yar yolla. Yar. Favico da köpeklerle tanışırken gitsene sen hayvanı burnundan koklayasın. Niye sen hayvanı? Çünkü ne koklayasın? Yapmasan öyle Favico. Ha şimdi çekiye bak. Yar
1: yolla. Üç yetmez ki beş yolla.
0: Biz insanlar tanışırken öyle mi yapıyoruz? Biz toka yapıyoruz. Merhaba, merhaba, ya su, ya su bile mu diyoruz. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Hayvanlar öyle dedi. Veteriner öyle tanışıyor hayvanlar dedi. İnsan dili onlar dedi. İnsanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa koklaşa dedi. Olur koy evritika keder yamalamatina koyma demiş Faik. Bana materya koyarsa ve darılır mı? Dur bakalım bu akşam bugün ya 20 euroluk eti ya çöpe atacağız ya da çok güzel olacak. Sofrito yarın anlatacağım size sofrito. Sevgili dostlar devam edelim. Çok fazla muhabbet, boş muhabbet dirmende olurmuş. Neden? Değirmende insanlar eskiden değirmene buğdaylarını götürürlermiş. Öğütmek için, un yaptırmak için ama çok sıra olurmuş. Düşünsenize şimdi bir dirmen var, 15 tane köy var, 20 tane köy var. Bütün o köyler bir değirmene götürüyor buğdaylarını. Buğdaylarını değirmenci dayı öğütürken efendim güzel kızları bir değirmenci dayı varmış. Hüseyin Aga torpil yaparmış. Ya biliyorsun değil mi Hüseyin Aga, sen onun filmini de seyrettin. Evet. Ve sıra bekliyorlarmış. Bazen 2 gün 3 gün bekliyorlarmış. Ne yapsınlar, beklerlerken sıra. Bu muhabbet yapıyorlarmış. Boş muhabbet. Dirmende olur demiş atalarımız. Sıra beklerken. Evet. Ve ne diyelim sevgili dostlarım. Bunu da söyledik. Altan'a çok teşekkür edelim. Altan kardeşimiz. Devrim Elektrik elektrikçi. Devrim Elektrik elektrikte devrim yaratıyor. Devrim Elektrik sizin de elektrikçiniz olsun. Sizin de elektrik düzeni aldığınız dükkan olsun, mağaza olsun. Çukurkahve'nin hemen bitişinde Altan Salih Devrim Elektrik. Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun Et ve ekibi. Her türlü mermer işleri Coşkun Et ve ekibinde sevgili dostlarım. Toptan ve prankende satışlar. Instagram'da Coşkun Et Marmaras olarak bulabilirsiniz. Suturköy'den Kozlardere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağ tarafta sizin hizmetinizde Gustaro ne? Dost cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi için Dost cenaze hizmetlerini seçin sevgili dostlar. Dost cenaze hizmetleri. Çukurkahve'nin hemen karşısında eski Esat Orkan'ın olduğu yerde. Rosalin Butik. Elbiseler, kombinler, abi elbiseler, günlük elbiseler, tesettür giyim. rosalin.butik.com'un internet adresi, pardon Instagram adresi Rosalin'in. Demokrito 1'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında Rosalin sevgili dostlar. Sonnur, çok güzel binalarda çok güzel daireler var. Sonnur'un imzasıyla ve Sonnur Coşkun'la da çalışıyor. Mermer işlerinde Coşkun yapıyor Sonnur'un binalarının. Mimar mühendis Sonnur Ali. İdadiye İlkokulu yanı, muhakeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler, ikinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerde lüks ve kalite ön planda. İlgilenenler Sonnur'la konuşsun. Tabii ki ödeme kolaylıkları da sağlıyor sizlere Sonnur sevgili dostlar. Gustaro, Gustaris, Gustarime, Gustariz olmaz de. Evet. Agora Plus. El Agorimu. Batı Trakya'dan günaydın Emre. Ne kadar büyük haremin var senin be? Vay, vay. Vay, ne kadar büyük haremin var. Ne zaman geleceğiz kahve içmeye be? Ana, ne de güzel yapmış bahçeyi. Vay, vay, vay, vay, vay. Vay. He? Ne zaman çağıracağım be? Yemek memek. Kahve mavi içelim. Önce yemek sonra kahve. Nerede kaldım ben? Agora Plus. Efendim Agora Plus. Yarım çorbanın karşısında gümüşünde un. 25 kilogram Topaz marka. Topal Mil marka. Topaz değil, Topal 12.99. Babylino 4567 numara. Bebek bezi 8.99. Axe Body Spray 150 ml 2.20. Nescafe 200 gram klasik 6.90. Knorr Zomos Kotas 12 litre 24 tane var içinde 3.30. Evet, bunlar Agora Plus'larda yarım çarın karşısında indirimler sevgili dostlar. Ne zaman istersen abi demiş Emre Semerci. Günaydın, ilanı duyurduğun için teşekkür ederim abi. Son iki gün için kayıtlar devam ediyor. Kolay gelsin demiş. Nurgül, Nurgül'üm günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Evet. Nurgül ne yapıyor? Hamama da şamama. Efendim, hamam sefası. Darbuka Show. Mabbet. Ondan sonra meyve ikramı. Kızlar kız tarafına, erkekler erkek tarafına gidecek. Cep telefonu neyin olmayacak. Kendi kendinize eğleneceksiniz. Sosyal medyada paylaşmak falan yok. Edirne'de hamam sefası için Nurgül'ü arayın. Pazar günü ayın 4'ünde sevgili dostlar. Hareket ediyor otobüs 4.30'da büyük lisenin olduğun yerden. Ve Edirne'ye gidip gelmek isteyenlere 20 euro. Hamam sefası 35 euro. Hamam sefası da içinde isterseniz 35 euro çok uygun fiyat. Sizler de gidin gezin. Hamamda halaros testo hamam. Ela gifto pullas to hamam ke gompliro darda dirdamam. Ve Agromix Erol Agromix Çay Makıf Köyü'nde bir praktikel güzelliğinde bir inşaat marketi. Aradığınız her türlü inşaat malzemelerini, züccaci ürünlerini, nalbuya ürünlerini, ev için türlü türlü ev ürünlerini en uygun fiyatlarla buluyorsunuz. Yılların tecrübesiyle Agromix Erol Çay Makıf Köyü'nün ve Battayken'in gururu. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz sevgili dostlar. Ali Molla Molla Ali Autokinesi Batı Trakya'daki ilk sürücü kursu hocası, ilk defa bizim hazırlığımızdan bu işi Ali yaptı. O yüzden Ali'nin tanıdıkları benden çok. Vallahi billahi bazı insanlar beni tanımıyor, Ali'yi tanıyor, çok gücüme gidiyor. O yüzden Ali'yle gezmeyeceğim. Ali'yle gezmek istemiyorum. Benim yüzüme bakmıyor Ali'ye. Ay nasılsın Ali'cim? Vay Ali, vay Ali Hoca, Ali Hoca, Ali Hoca. Ali Hoca. Otomatik vitesli arabası da var Ali'nin. Ehliyet almasını öğrenebilirsiniz. Kullanmasını öğrenebilirsiniz. Ehliyet almasını değil, araba kullanmasını öğrenin. Sonra ehliyet alacaksınız. Otomatik vitesli arabada tır ehliyeti, kamyon ehliyeti, otobüs ehliyeti. Ali Molla Molla Ali sevgili dostlarım. Gustaro ne?
2: Gustaro Sule.
0: Ela. Ela. Dün bellekçiyi çalacak arkadaşım da hazır. Despinam geliyor. Benimle coşturacak bizleri demiş. Nurgül, erkeklere kim çalacak dün belleki? Ha? Erkeklere kim çalacak? Sakın erkekler tarafında dün bellek yok deme gelmem. Dün bellek, dün bellek, tekerlek hepsi olacak erkekler tarafında. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Nerede kaldık? Hüseyin Sevdalı. Hüseyin Sevdalı bir eğitmen. Hüseyin Sevdalı kariyer dershaneleri Gümüncü Negin Yol 46 numara Bulatköy ve Bekirli'de. Gümüncü'ne ve Bulatköy'de servis araçları mevcut. Evlerinden alıyor öğrencileri, evlerinde bırakıyor sevgili dostlarım. İlkokul İngilizce Yunanca dersleri, ortaokul ve lise için tüm destek dersleri mevcut. Hüseyin Sevdalı eşi Hüseyin'in o da eğitmen ve daha birçok eğitmenle fark yaratıyor. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi. Sadece 2 kişi geçemedi. Bu da çok büyük bir başarı. Başarıyı yakalamak isteyen kariyeri seçiyor. Kariyer dershaneniz Hüseyin Sevdalı ve

Günaydın Gürkan, kolay gelsin. Bugünkü yemeğinde sana başarılar dilerim. Başarabilirsen gerçekten çok güzel bir yemek. Ben hiç denemedim ama Kerkiralı arkadaşlarla yemiştim diyor Nazife. Çok güzel bir yemek. İnşallah başarabilirim. Şimdi siz radyocu olsanız, sizin yıllardır dinleyen arkadaşınız, dostunuz, sizinle aynı saatte program yapan başka bir radyocuyu dinlese, sonra da o dinleyici, o radyocu programı bıraksa, sonra da o programı bıraktıktan sonra o dinleyiciniz size yazsa, siz ne hissedersiniz? Cevabını siz verin. Ben de akşam onu düşündüm. Haşim, Nasri ablam falan filan bir şeyler konuştuk dedi. Neyse. Dedim ki Nasri dedim. Haşim gitti, bana döndü. Ya önemli olan efendim benim sadık dinleyicilerimdir. Benim sadık yarım kara topraktır dediği gibi Aşık Veysel'in. Başkaları yayındayken de beni dinleyen benim için makuldür. Ben açık sözlü bir insanımdır. Kimsenin arkasından konuşmam. Önünden konuşur. Evet. Ya Nasbe'cim. Ya Nasbe. Hayır söyle bana. Haşim de bende bulamadığın neyi buldun da Haşim'i dinlerdin ha? Söyle bakayım. Söyle. Evet. Kuru kahveci Nihat, kuru kahve, ikramlıklar, kendi tanelerini kendi üretiyorlar. Tam 48 yıldır var. Tüm ekibe kolay gelsin, tüm aileye kolay gelsin, bir aile şirketi. Efendim başarıdan başarıya koşuyor. 48 yıldır Şapçı'da, Etiki Bankası'nın bitişinde ve bakkal ve marketlerde, seçkin bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz bu kahveyi. Sinan, SBS, Consulting and Rent-A-Car, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, sorgulanması, devlet harç pulu, para bulu basımı ve ödemesi, SBS Consulting and Rent-A-Car, araç kiralama, havalimanı teslimatı, ayrıca elektronik takograf da veriyor profesyonel şoförlere. Ayrıca bir de duyurusu var. Sinan'a gidin. Almanya'da çalışmak istiyorsanız 3 tane boyacı, boya işinde çalışacak eleman lazım. Gidin Sinan'la konuşun. İyi paraya şartları Sinan size anlatsın. Olsanos 6 Gümücüne Sobacar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında. Ama sponsora boğdum sizi ama. Ama boğdum sponsora. Yiyorum kilo almıyorum. Çünkü ne zaman yiyeceğimi, ne yiyeceğimi, ne kadar yiyeceğimi, nasıl yiyeceğimi Elif Karaosman'dan öğrendim. Elif Karaosman size de öğretsin. Elif Karaosman sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif'e gidin, çok memnun kalacaksınız sevgili dostlar. Elif Karaosman uzman diyetisyen. Okulu bitirdikten sonra 4 yıl 2 yılda uzmanlığını almış diyetisyen. Adliye binasının, eski adliye binasının arkasında Gümücüne'de sizin hizmetinizde. Bir daha öyle. Ela Costa. Yasu Costa. Ela Costa.

Recep. Seni hiç sevmiyorum dostum. Recep, seni sevmiyorum. Ya biz seni Haşim Kral'dan sayesinde seni bulduk. Bize bizim Trakya şarkılar lazım dostum demiş. Senin Türkçen de düzgün değil. Sen kaç senedir Almanya'dasın, gurbetesin be Recep. He? Senin Mehmet Nazım abinin Türkçesi gibi senin Türkçede. Ha, varmış ha yokmuş. Ben her zaman seni dinliyorum. Sen bizim frekansımız bizim değişmez demiş Hasan. Çanakkale yaşa Akçansaçı Mento fabrikası. Günaydın dostum, afiyet olsun, çaylar içiliyor.

Ne desen haklısın demiş Nas Bey. Ya? Ya Nas Bey. Ben ikisini de ikinizi de seviyorum demiş Yasin. Ya Yasin. Ama ben de seni sevmiyorum ama ne yapayım demiş Recep. İdare edeceksin artık. Nurten abla. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Seher seyrediyorsan. Günaydın, günaydın, günaydın. Nas ve sana bir soru sordum. Ben de bulamadın, ne buldun ha şimdi dedim. He? Nas be. Cevap ver.

0: Motoclass. Klasikten klas motosikletler. Motoclass da sevgili dostlarım. Motoclass. Koltuk kepirde elektrikli motorlar, normal motorlar, ikinci el, birinci el motorlar. Steel Buy, her türlü alet edevat Motoclass'ta. Siz de Motoclass'tan alışveriş yapın. Mutlu olun, mutlu kalın. Kalimera Motoclass. Kalimera, Kalimera, Kalimera Hasan. Yorganda kene mi var? Bir pire için, bir kene için yorganı yakmayın, Hasan'ı çağırın. Biz Haşmet'ten gelenleri de Hasan'a ilaçlattık. Bambacık oldular, tertemiz oldular. Hasan ilaçladı onları. İki gün onları karantinada tuttuk. Hasan püskürtü püskürtü püskürtü onlara ilacı. Şimdi tamamen dezenfekte oldular. Hoş geldiniz. Hasan hijyen servis batırken hijyen Hasan'da soruluyor. Efendim parfümler tuvaletin hijyeni mis gibi kokması için Hasan'ı hijyen servisi seçin sevgili dostlarım. Bizim kasap dükkanını da kardeşim kasap dükkanını da Hasan ilaçlıyor. Hasan. Fatih'le karşı karşıya görüncelerde Fatih de döşeme işi, kumaş işi, arabaların tavan kaplamaları, kumaş kaplamaları, koltuk üretimi, koltukların kaplamaları, kapitone kumaşlar. Fatih de dün konuştum, param yok abi dedi. Paran yoksa dedim hiç dedim bana selam verme, bana para versene dedi. Ne diyorsun sen bana dedim. Sen deli misin dedim devam dedi. Deli misin nesin sen dedim ben. Özkol Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı Yolu 1. kilometrede. Özkol Mehmet Özcan efendim her türlü inşaat malzemesinin dışında Yunanistan çapında en uygun fiyatlı paneller onlarda. Gidin konuşun, gezin, görün. Bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri de gidin yakından görün. Yakından görün. Biliyorsun ikinizi de çok seviyorum ama Haşim'in programı tekrarı olsa belki Haşim'in programının tekrarını dinlerdim. İkinizi de aynı anda dinleyemeyeceğime göre öyle oldu demiş. Evet. Yani Haşim'i tercih ettim diyorsun. Kısaca. Ben seni sevmediğim halde dinledim ama Haşim ileride program yaparsa onu dinlerim herhalde demiş Faik. Bırak sana canım sen. Haşim her gün programdaydı. Sen her gün bendeydin. Bırak. Fatih programdayken arama Fatih. Programdayken arama seni vallahi ikinciye sünnet yaparım hiç anlamazsın. Zart diye keserim makasdan gelirim. Programdayken arama. Seni çok fena yaparım Fatih. Ama Hasan da Haşmet'i dinlerdi diyor Yasin. Hasan'ıma iftira atmayın. Hasan'ıma iftira atmayın. İftira atmayın Hasan'ıma. Hasan'ım Hasan'ım geyik Hasan'ım. Göbeğini göbeğime yapıştırır. Haplarımı alayım geliyor.
1: Son mektubum bu sana. İster oku ister okuma.
0: Doktor Erol Köse. Moto Doktor sponsor olacaktı vazgeçti mi demiş. Kim Moto Doktor be? Sen kimsin be? Erol Köse ölmedi mi be?

0: günaydın Batrakya'nın Tarkan'ı. Korkulanla yüzleştirme diyor Ersin. Ersin niye mi bunu hep yazıyorsun sen bana? Ne demek bu bayağı? Ha? Benim kafam o kadar IQ'm yüksek değil. Ne demek korkulanla? Sen yüzleştir mi korkularından? Ha? Korkulanla yüzleşmek ne demek ya? Allah Allah. Dur bakayım Hıdır'a sorayım. Hıdır benim bir dinleyicim var. Günaydın dedikten sonra hep bana korkularınla yüzleştir mi diyor. Ne demek korkularınla yüzleşmek? İnsanın korkularıyla yüzleşmesi ne demek?
1: Korkularınla yüzleşmek genelde kaçtığın, ertelediğin ya da görmezden geldiği şeylere dürüstçe bakabilmek demek. Yani beni en çok ne geliyor, neyi kaybetmekten korkuyorum, hangi düşünceden kaçıyorum sorularını ciddiyetle ele almak. Bazen küçük adımlarla olur. Bir konuşma, bir itiraf, bir adım atmak. İstersen senin için en sık tekrar eden endişeyi birlikte netleştirebiliriz.
0: Benim için en sık tekrar eden endişe. Kilo alırım diye yani korkuyorum. Yiyorum, yemek yiyorum, kilo almak istemiyorum. Yediğimde kilo alıyorum, o beni endişelendiriyor.
1: Hı-hı. Kilo alma endişesi zaman zaman insanı gerebilir tabii ki. Ama çok çoğu zaman beni. Tam olarak... Anlıyorum. O zaman belki de tam olarak senin neyin gerdiğini biraz daha açmak iyi gelebilir. Mesela sağlık açısından mı kaybı duyuyorsun yoksa kontrolü kaybetme hissi mi yoksa başkalarının ne düşündüğümü ağır basıyor? Hangisi sana daha yakın?
0: Sağlık açısından fiziğimin güzel görünmesini, seksi görünmek istiyorum. Güzel bir vücudum olsun istiyorum. Giydiklerim üzerimde güzel dursun istiyorum. Ünlü birisi olduğum için hayranlarım bu ne böyle lömbür ayı gibi olmuş demesinler istiyorum yani.
1: Evet. Yani görünüm dışarıdan nasıl göründüğünle ilgili bir endişe var. Bu durumda belki de bu düşünce geldiğinde kendine nasıl davrandığın, kendine neler söylediğin, kendini nasıl telkin ettiğin üzerine biraz daha düşünmek nasıl olur sence?
0: Psikiyatrist misin sen? Psikiyatriste gitmiş gibi hissettim kendimi.
1: Yok hayır yani sadece senin konuştuklarından yola çıkarak... Sana destek olabilir.
0: Seviliyorsun güzel insan. Fayans ustam, Çepelleri, Turan abi, Çırağı Ahmet'in sana çok selamı var demiş Ersin Mustafa. Sen de seviliyorsun da korkularınla yüzleştirme diye niye ikide bir bana yazıyorsun? Onu hiç anlayamadım. Ama senin korkularınla yüzleştin mi? Ha? Yüzleştin mi sen korkularından?

Gürkan abi ben şu an Haşim'le mi konuşuyorsun? Gürkan abi sen şu an Haşim'le mi konuşuyorsun demiş Hamdi. Ha? İlkan'a Gürdal'a sor onlar biliyor moto doktoru demiş. Doktor el orkestre.

bazı dinleyiciler benim aklıma okuyor ve yazıyor. Teşekkür ederim demiş. Recep, Recep, Recep, Recep. Sevgili dostlarım, Drop Pastanesi, damla damla damlayan lezzet. Drop Pastanesi'nde turtalar, pastalar, şuruplu tatlılar, sütlü baklavalar, deneyin. Yaz ve kış muhteşem gelato dondurma Drop Pastanesi parkıyla sizlere sunuluyor. Şapçı'da, Kütel'in bitişinde, yakında Kütel'in diğer tarafına yeni yerine taşınacak Drop Pastanesi. boyacı deyince Eray Harbaz ve ekibine çok teşekkür ederiz. Boya işi şakaya gelmez. Her iş ciddiyet ister. Söz verdiği zamanda gelen çok önemli. Çünkü ustalar maalesef söz verdikleri zamanda gelmiyorlar çoğu. Söz verdiği zamanda işini bitiren, alan memnun, veren memnun dedirten boyacı Eray Harbaz'a çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Sizler de Eray'la çalışmak isterseniz bana Eray'ın telefonunu sorabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet, Korifi. Korifi bizim sevdiğimiz bir taverna. Geçen gün köfte yedik. Yani köftelerin nasıl olduğunu bilmeyenler gitsinler denesinler. Lokum gibi harika köfteler eve de aldım. Evde de yemeleri doyamadım. Daha dün bu saatlerde yiyordum köfte. Saat 11'e doğru yedim galiba. Bitti artık köfteler. Sizler de evinize alın. Çiğ olarak alın, pişirmiş olarak alın. Nasıl isterseniz alın. Gidin orada yiyin. Ciğer sarma sevenler ciğer yesinler. Harika güveç var. Çok seviyorum, bayılıyorum güvece. Korifi çok güzel bir ortamda, aile yeri de var. Gidin oturun. Ailenizle, eşinizle, dostunuzla Korifi yazın ve kışın fark yaratmaya devam ediyor sevgili dostlar. Ve bir sponsor daha tanıtacağım. Ne yapalım? Sponsorlarımız önemli. Çünkü yayının olması için sponsorların olması da gerekiyor. Evet, Deva'ya çok teşekkür ediyorum. Deva Şapçı'da iki kız kardeş vatandaşın derdine deva almak için Barış Gürkan abi diyorlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri gibi işlemler Papatima 37'de, Deva'da, Şapçı'da. Bir insanın dış güzelliğine bakmaz, göz kayar, beğeni olur. Bir insanın karakterine, dürüstlüğüne, kalbinin güzelliğine, merhametine bakılır demiş Leyla. Aynen öyle. Ama insanın dış güzelliği, iç güzelliği de dışına yansır diye düşünüyorum bir şekilde.

Toyota Ioannidis, Gümülcine'de fark yaratan Toyota bayi, Yunanistan çapında en iyi bayi ödülünü almış Toyota bayi. Toyota Ioannidis. Gidin, gezin, görün, ödeme kolaylıkları ya da sizler de bir Toyota sahibi olun. Stukozma Fener'de balık tavernası. Stukozma Gümülcine'de, Platya'da. Gidin, oturun, konuşun. Harika deniz ürünlerinin tadını çıkartın sevgili dostlarım Stukozma'da. Rıfat Marketler, keyifli alışveriş için Rıfat Market. Uygun fiyat için, bol çeşit için, 1001 çeşit tek adres. Kozlukepe'de ve Kurcalı'da Rıfat Market. Günaydın dostum, bugün ne formundasın her zamanki gibi demiş Necati Mahmut, günaydınlar. Dost Gürkan abi demiş Hüseyin Süleyman orijinal çiko. El açiko. Yaşa. Günaydın Gürkan Bey kardeşim. Geçilmez Çanakkale'den selamlar demiş Abdullah Rıkan Bey abim, ellerinden öperim, hoş geldin. Sorun çıkmasın diye idare ettiğiniz her saygısızlık hassizliğin cüretini büyütür demiş. Çok güzel bir söz. Efendim, idare etmeyin. Sizi sevmeyenleri, sizi saymayanları, haddini aşanlara haddini bildirin. Hüseyin Mümür. Günaydın Hüseyin'im, günaydınlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.

Alman Çiko. Yalan söyleme. Yalan söyleme Alman Çiko. Almanya'da Çiko. Oh, pastırma dopitanın kokusu geldi. Mutfaktan buraya kadar. Bir pastırmalı börek pişiriyorum. Hiç sormayın gitsin. Bizim de canımızı börek çektirdin. Allah iyiliğini versin Gürkan diyorsanız. Çıkın çıkın gidin. Çıkın çıkın Trianda Fillidiz'e gidin sevgili dostlar. Bugatti Trianda Fillidiz'le mi? Penzume d'Opera Bugatti Trianda Fillidiz. Yılların tecrübesi. Gümüşhane'de bu kadar şubesi olan tek Bugatti'ci sevgili dostlar. Merkez Dükkan Sisi Eski Valilik Biraz Karşısı Kofi Brans'ın yanı. İkinci şube İradot 2 Platya'da Fotostar'ın yanında. Üretim yeri Marinaki 8 Konsolos'un arkasındaki sokakta. Ki buradan hem dondurulmuş börek alabilirsiniz hem de pişmiş börek alabilirsiniz. Harika Bugatti börek. Online sipariş paki.gr Platya'daki şubeden 29-853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz. Just Green. Teninize zarar vermeyen, cildinize zarar vermeyen deterjanlar. Bebeklere özel deterjanlar. Bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel deterjanlar. Eko sert sertifikalı, yani kimyasal madde barındırmadığına dair sertifikalı deterjanlar bunlar. Bulaşık deterjanları. Çok yakında diğer çeşitler de geliyor. Green Thrakya farkıyla Just Green ürünleri sizleri bekliyor. Yine döktürüyorsun Gürkan abi, mikrofonun arkasında dev sesin ne demiş Cüneyt. Börek yiyeceğine ara atlanı bir paça getirsin demiş Faik Tuzlacı. Refile, kaç senedir beni dinliyorsun? Benim neyi yiyip neyi yemediğimi bilmiyor musun Refile?

neden ben senin yemek danışmanı mıyım? Ye işte demiş Mahir Tuzlacı. Gürkan Nesin oğlu ne yer ne yemez bilmen gerekiyor. Ne zamandan beni dinleyen biri olarak. Hani şimdi Arzu, Balıkesir Arzu dese tamam. Ya da bu sevmediğim Recep dese tamam. Onlar yeni Haşim'den gelenler. Yapsam ayrılamam senden asla. Çıkacağım şimdi dağıtıma. Çıkmadan bir elini koyacağım demiş Ahmet. Vay vay vay vay vay vay. Sizin depoyu da çok merak ediyorum. Çok güzel yapmışsınız bu ışıklandırmalar falan altta bilmem ne. Aman arkada radyoterapiyi açmış bilgisayardan kahveye bak. 9 tokmaklı kahve bu kadar köpük. Sen kendin mi yaptın bu kahveyi? Ahmet bir de Magir 2 mezunu. Yemek işini iyi biliyor. Bu sofritoyu bakalım becerebileceğim mi Ahmet? Yarın söyleyeceğim sana. Bugün sofrito yapacağım. Sofrito. Dediğim gibi daha önce duymayanlar varsa Kefalonya'da bu bir Kerkira yemeği. Yani o bölgenin yemeklerinde Kefalonya'da Sami'de Sami diye bir yer var. Yani orası bir köy. Fakat yazın çok insan oluyor biliyorsunuz. Her neyse. Ve orası deprem bölgesi olduğu için Kefalonya'da bazı bölgelerde iki kattan fazlasına izin vermiyorlar. Sami'de evler böyle çok güzel iki katlı en fazla sahil boyunca dizilmiş ve sahilde birçok taverna var. Tavernanın adını unuttum ama orada çok sevilen, çok insan giden, çok insan toplayan ve ev yemekleri yapan bir taverna var. Orada sofrito yedim. İlk defa hayatımda. Sonra Kefalonya'dan gidene kadar 3 defa aynı yerde sofrito yedim. İsterseniz pilavla, isterseniz kızarmış patatesle servis ediyorlar. Sarımsakla yapılan bir şey. Sarımsağı soğana bayılırım zaten baharata. Çok hoşuma gitti. Şimdi evde de bugün yapacağız bakalım sofritoyu. Kalimera Gürkan abi. Gürkan abim kolay gelsin. Ahmet abime selamlar afiyet olsun demiş İlker Kadir. O sofritonun sosu önemli abi, onu tutturman lazım demiş Ahmet. İşte bakalım tutturabileceğimi, çünkü yemek pişirme konusunda çok da iyi olduğumu yani yaparım da, ne bileyim, mesela sen olsan bu işi de bildiğin için eminim tutturursun ama bakalım ben tutturabileceğim mi? Ben yemezsem Fofiko yer. Hazır hayvan hasta. Bizim evdekilerin zaten yiyip yemeyeceği konusunda şüpheliyim. Bizim evdekiler böyle çok klasik şeyleri severler. İşte ne bileyim, fırında tavuk, az balıklı, işte dana eti, soğanlı. Böyle öyle ilginç şeyler bizimkiler yemez. Yemez. Demir döküm tavan varsa eti pişirmeden ilk mühürle demiş Ahmet. Zaten öyle diyor. Şeyde, tarifte öyle diyor. Eti unluyorsun. Unla baharatları karıştırıyorsun, tuzla falan birazcık karabiberle, altını üstünü una batırıyorsun, unu silkeliyorsun ve mühürlüyorsun eti. Altını üstünü kızgın zeytinyağında mühürlüyorsun. Ben biraz da tereyağı koymayı düşünüyorum Ahmet. Ondan sonra mühürledikten sonra etleri çıkarıyorsun. Sonra bu yağda, bu kalan yağda, etleri kızarttığın yağda sarımsak, 3-4 tane sarımsağı ince ince dilimleyip yağda çeviriyorsun ama yakmamaya dikkat ediyorsun. İsa böyle bir kere çeviriyorsun sarımsakları. Ondan sonra etleri koyuyorsun, et suyunu ekliyorsun, sıcak su ekliyorsun. Et suyu olursa çok daha iyi olur diyor tarif. Sonra yatırıyorsun etleri içine, bırakıyorsun ağır ağır ağır ağır kaynıyor. En sonunda doğranmış maydanoz da koyuyorsun içine ve bırakıyorsun, bir taşın bir kaşın bir kere daha kaynıyor. Of. Of. Ya ete yazık olacak ya güzel olacak yemek. Günaydın demiş Hasan Sevim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sen beceremezsin, boşuna bozma eti demiş Faik. Sen yapamazsın, sen beceremezsin, sen edemezsin. Ne kadar kötü bir şey bu. Ne kadar böyle bu. Ne kadar şey bu. Hangi kısımdan kullanacaksın abi eti demiş Ahmet.
Postolenere file dur Yunancası. Bonfileden sonra etin en yumuşak yeri. O eti dedi kardeşim, nasıl yaparsan yap o eti lezzetli olacak dedi. Dananın en güzel yeri o dedi. Dur bakayım. Söyle abi, sen bilirsin, unuttum şimdi. Na na na na. Ağır ağır pişecek tabii. Ağır ağır. Yarın anlatırsın bakalım, Fafiko mu olacak yoksa Bukiko mu demiş Turan abi. Dananın kalça kısmından kiloto. Ha evet, dananın kalçasını açtılar. Geçen gün getireceklerdi, dananın kalçası açılık dilmiş. Akşam açmışlar dananın kalçasını, dün getirdi kardeşim. Kiloto, kiloto, kiloto. Ha bak Ahmet nasıl biliyor, görüyor musun? İşi biliyor. Ah bilseydim ben sana yaptırırdım bu yemeği. Çok hoşuma gidiyor, öyle başkası yapsın ben bakayım. Allah. Sader Fuzum dinliyor mu beni be? He? Şimdiden afiyet olsun demiş Cüneyt. Mert dinliyor mu benim? Mert! Niye aldın devletin sikisini almışım be? Sikisini almış devletin. Mert birkaç yıl önce bize bir balık yaptı. Abicim tavada onun kemiklerinden falan çıkardı çipurayı. İşte biberdir, domatestir, soğandır, tereyağıdır, şudur budur, ağır ağır bir pişirdi onu, hiç unutamıyorum. Aynısını yapmaya kalktım, yapamadım. Hiç Mert'inki gibi olmadı. Mert! Mert de çok güzel yemek yapar. Hele hele balık karides, marides. Oh! Oh! Boşuna bozma eti, dost acı söyler demiş Faik. Antrikot demiş Yasin. Acele edersen sert olabilir demiş Ahmet. Hayır be, yavaş yavaş yavaş yavaş pişireceğim onu ağır ateşte. Antrikot demiş Yusuf. Kiloto, kiloto. Kiloto refili. Yağmur var mı be? Gümüşcü neye?

böreğin üstü kızarmış, altını üstüne çevirdim. Pastırma Lupita. Altını üstüne çevirdim. Pop pop pop pop pop.

Yak mangalı, al iki pirzola, yağlıcana bak işine. Unutma sen çivi çıkamaya çakamayan adamsın demiş Faik. Bugün sendeyim biraz fazla yap demiş Halil. Gidip gittim seni candan. Hava çok bulutlu Gümüşhane'de. Ha yağdım ha yağacağım, burada da öyle. Seni candan seveni. Efendim Ahmet kendi markası ama şey bu, dur bakayım, dur şeyine bakayım, çöpe attım.

pastırmada o bir tane deluxe Ahmet. Al Lidl'dan pastırmada o bir tane deluxe. Bir de aynısının tavuklu olanı var, çok güzel. Deluxe. Tamam mı? Bunlar sürekli gelmiyor. Geçici bir süreliğine geliyor ama şu anda var. Ahmet'e fotoğraf gönderdim. Bacaklarım da çıkmış. Ayak parmaklarım da çıkmış. Ay işte de gördüm. Neyse başka bir şey çıkmamış ya bu tarafa. Beni. Aynısının kotopitası da çok güzel. Yaktın beni. Siz mi? Me elini kopasturma. Me mozzarella. Ki elini kopasturma. Me paradosyako elini ko. Armeni kopasturma. Al başa şarkıyı. Sus.

yağmurlu havada Gürkan Nesnoğlu'nu dinlemek kim bilir ne güzeldir bir şeydir değil mi? Ben hiç bunun zevkine varamıyorum canlı yayında. Hiç kendimi dinleyemiyorum canlı yayında. Ya. Alev alev yaktın beni. Dolga! Nasılsın be? Domuzcuk olmasın okudun mu? Ne eti vik vik demiş Halil. Halil cahil cahil konuşmasın ama Halil'im be ya. Domuz etinden pastırma olur mu be? He?

0: Ne oldu be? Latif.
1: Bilseydim hiç sevmeydim.
0: Sinap Semerci İnşaat, Gümülcine'de. Sinap ve Semerci İnşaat. Instagram'da Sinap Semerci olarak bulun, takip edin. Evlerinizin temel kasımından efendim son tulasına kirebiline kadar Sinap Semerci inşaat edin. Binalar diksin, evler yapsın. Sinap Semerci İnşaat. Sinap Semerci İnşaat. Sinap Semerci İnşaat. Bir ateşe attım. Bizim üniversite yıllarımızda, lise yıllarımızda ya da üniversite yıllarımızda işte her o yıllarda çok ünlü bir ses. Çok güzel şarkılar yapan bir sesle devam edelim. Bakalım tanıyacak mısınız? Kim olduğunu ben söylemeyeceğim. Evet, evet, evet. Ambrosia Trans taşımacılıkta fark yaratıyor. Herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine istediğinizi istediğiniz yere, adalara, modalara, sahillere, dağlara, Balkanlara her yere taşıyor sevgili dostlar. Traktör deyince, traktörcü deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Mesut Bayat'ta da köy kahvesinin karşısında Bayat'ın en güzel yerinde. İkinci el traktörler, birinci el traktörler. Solis ve Körti marka traktörlere 3 yıl Atok'a taksit yapıyor. Evet, bunu sadece Mesut yapıyor. Tarım aletlerinin tamiri, bakımı, servisi. Karul sulama beklerinin tamiri, bakımı, servisi. Traktörlerinize kabinler Mesut'ta. Dert etme, dinleyemiyorsan çok şey kaybetmiyorsun. Boş muhabbet demiş Faik. O zaman sen niye dinliyorsun? Cevabını ver. Ha bakalım gülüm.

günaydın Gürkan abi. İyi yayınlar diyorum. Nasılsın demiş Hakan. Neredesiniz siz Hakan'ım be ya? Sesleniyorum, bağırıyorum. Hakan, Hakan diyor. Bir İstanbul'dan fotoğraf atıyorsun. Bir oradan, bir buradan, bir Paris'ten, bir Fransa'dan. Neredesin Hakan sen be?

bir tane son şarkı daha çalacağım. Ondan sonra Tolga. Ondan sonra hareketleneceğim. Kalbimi Çiko. Çok güzel. Hazır mısın? Ben oynama iş var mı bugün? Çok

Rosalin Butik. Günlük elbiseler, abi elbiseler, harika elbiseler. Rosalin'de sevgili dostlar. Rosalin, yelekli ceketi, takım elbiseler. Ayrıca çanta ve aksesuarlar. Tesettür giyim. Rosalin.butik.com adresi. Instagram. Demokritü 1'de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında. Bu arada Nefnun, Fatih ve eşi harikalar yaratmışlar. Çok güzel elbiseler dikmişler ve paylaşıyorlar Instagram'da. Onları kutluyorum, tebrik ediyorum gerçekten. Harika işler imza atıyor Nefnun. Evet. Devam edelim. Kız kıza, erkek erkeğe. Hamam sefasında erkeklere darbuka şov var mı? Erkeklere meyve var mı? Yoksa kadınlara var da erkeklere bir şey yok mu Nurgül? He? Ona göre söyleyelim. Edirne'ye gidiyorlar. 20 euro git gel, 35 euro hamam sefasıyla beraber. 4 Ekim'de sabah saat 4.30'da Büyük Lise'nin olduğu yerden hareket ediyor otobüs. Detaylı bilgi için Nurgül'le iletişime geçebilirsiniz. Hamam sefasında meyve sepeti var, darbuka şov var, eğleneceksiniz sevgili dostlar. Kızlar kız tarafında, erkekler erkek tarafında. Buradayım Gürkan abi, yazamadım, doğum günümdü. Benim eşim çok sevdiğim sanatçı Teoman'ın konserine bilet aldım. 2-3 günlüğüne İstanbul'a gitmiştik, sürpriz yaptı bana demiş. Vay Hakan, vay Hakan. Ondan öyle siz İstanbullardaydınız. Anladım. Kafe Koptiyo Nihat. Kuru Kahve Cinat, 48 yıllık tecrübe. Nihat Kuru Kahve. Estiki Bankası'nın bitişinde, Şapçı'da ve Seçkin Bakkal ve marketlerde tayinlerini de kendileri üretiyorlar sevgili dostlarım. Murat Ayhan Aşan demiş. Evet, Ayhan Aşan'dı Murat.

sabrımın. Erkekler için de bir şeyler düşünüldü, hiç şüpheniz olmasın demiş Nurgül. Ne düşünüldü erkekler için, işte onu soruyorum. Ne bu? Pandora'nın kutusu mu o zaman, gidince mi görecek erkekler? Ne düşündünüz erkekler için? Yağmurlu Edirne'den günaydın demiş Gürdal. Selimiye Camii'nin fotoğrafını çekmiş arabanın içinden. Oh, yaşa. Sen hep orada mı duracaksın be? Günaydın Gürkan abi. Ayhan Aslan yalancı demiş Ecem. Ayhan Aşan. Ecem günaydın. Yas abim nasılsın? İyi yayınlar diyorum. Tüm dinleyicilere selam olsun demiş. Sezer Akos Armonistas. Yas.

How are you today, my friend? My brother, Enes Şeref. Are you fine? Ay, ay. Bu yağmurda da ders vermek zor olur değil mi Enes Şeref Alimoğlu'na? Valla. Zaten acemiler bir de yağmur olunca ama. Ama baba baba baba. Bir olsam döverim öğrencileri. Çan. Havaya kısım öğrencilere döverim. Ali Toraman Enerji İstasyonu 25 numarada yeni yolda. Isıtma sistemleri, ısı pompaları, kaloriferler Ali Toraman ve ekibinde. Klimalar sevgili dostlarım, Ali Toraman.

ve ekibinde. Uygun fiyat Ali Toraman ve ekibinde. Benim ey vay vay Ali Toraman. Bürosu Ali Toraman'ın Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında. Ali Toraman hizmetinizde. Günaydın İstanbul'un starı diyor Tanju. Neredesin sen be? He? Dün bütün gün gözlerim hep seni aradı. Neredeydin be? He? Hep baktım pencerem açılsın, pencere açılsın. Facebook'ta da senin mesajın gelsin diye gelmedi.

0: iste yavrum.
1: Sürücü kursu Ali hocam üzerine başka birini tanımam. Vallahi o kadar güzel öğretiyor ki o daracık sokaklardan nasıl da geçiyorum. Hiç tereddüt etmeden hem de kesinlikle Ali Molla'yı tercih etsin arkadaşlar demiş Nurgül. Niye, öteki hocalar öğrettiremiyor mu? He? Öteki hocalar daracık sokaklardan geçemiyor mu? He? O daracık sokaklarda karılar misket oynuyor. Çekin o karıları aradan. Kızlar kocaya varabilsinler karıların yüzünden. Kızlar evde kaldı, kocaya varamıyor. Çarpacaksın hangi bir karıya daracık sokaklarda?

Son gazla basıyorum artık. Ben öğrenciler hakkında dedim, yanlış anlama demiş Nurgül. Allah korusun. Son gazla basıyorsun ha? Son gaz kaç basıyorsun? Ha? Kaç basıyorsun? Son gaz kaç basıyorsun? 60 mı? Ha ben Nurgül. Ya Rabbim sen. Ha? Son gaz kaç basıyorsun? 60 mı?

Yan Şabe Gürkan abi. Hak vereyim mi sana demiş Tanju. Abi deme lazım olur. Abi deme bana lazım olur gün. Yapma öyle. Haydi. Haydi efendim. Haksız mıyım bak Hüseyin Aga? Ha? Ayşe abla nerede bak Hüseyin Aga? Dükkan köşe esnaf Ayşe ama Ayşe yok. Buyurun Ayşe. Buyurun Ayşe. Bu yine Silogi mağazası 1984 yılından beri Süslem Alanı'nda fark yaratıyor. Konstantino gene 90 senedir fark yaratıyor. Hey! 90 kronya nenin de kronya Konstantino. Kuru yemişler, ikramlıklar, sucuk, lokum, taşuz, ceviz tatlısı. Muhteşem lezzetler Konstantino'dan sevgili dostlar. Bir kere Ali abim çok sakin, bazen tam uyuyacak gibi oluyordu. Anlat bakalım Ali abi, nerelere gittiniz akşam Gürkan'la diyordum. Açıyorduk seni, radyodan öyle aldım ehliyeti. Gürkan seninle beraber demiş Ayşegül Mehmet. Tam tam uyuyacak gibi mi olurdu? Vay. Ondan sonra sen derdin anlat bakayım Ali abi, nerelere ne yaptınız Gürkan'la diye hop diye uyanırdınız öyle mi? Ay sen yarabbim. Özat, Atlim Şaba. Atlim Şaba. 180-200 açtım hem de tek başıma demiş Nurgül. Aa sen iyi değilsin sen. Sen iyi değilsin. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Nerede açtın 180-200 arabayı be? He? Sen deli olmayasın be Nurgül. Ama önüne bir hayvan çıkacak. Ignatia da burası Yunanistan. At bile beygir bile çıkıyor insanın önüne. Köpel möpel geçtim. Sen deli olmayasın be. Tamam Gürkancığım demiş Tanju. Tamam Tanju'cuğum. Tamam. Ben kendimi görmüyorum be. Ne bileyim Ayşe ablam da çocuğum demiş leblebi Hüseyin'e kaldı. Ayşe abla. Neredesin Ayşe?

Nurgül Ali uyurken mi ehliyet almış? Ali demek hep uyuya demiş Hürkat abim. Pastırma da bir tane yiyem ama hiç pastırma gelmedi ağzıma. Yarısını yedim pastırma çıkmadı ya içinden bunu ben. Bir kokusu var. Çemen kokusu mu? Şimdi akşama yarın terledim mi? Oh. Her yer pastırma kokacak. Leyla Tolga. Şabam. Bu sabah kaza oldu, işe gelirken gözümüzün önünde oldu. Sollamak yasak yerde, bizi solladı geçti. Yol 50'likti demiş Ayşe abla, Ayşe Hüseyin, Ayşe ablam fotoğraf göndermiş. Şaka bir yana, evet bak araba takla atmış. Vay vay vay, inşallah ciddi bir şey yoktur. Şaka bir yana Nurgül, çok ciddi söylüyorum, sen daha yeni öğrencisin, istersen Ali'ye sor. Yani 180-200 basılır mı kardeşim Nurgül? Sen daha yeni ehliyetini aldın. Ben onca senelik şoförüm. Araba zaten 160'tan fazla gitmiyor benim Volvo. Şey var, Kofti var. 160'a kadar müsaade ediyor sana. 180-200 basmak ne ya? Sen daha ne zaman aldın ehliyetini? Bu şaka değil, bu oyuncak değil bu işler. Gürkan abi, hadi günaydın bakalım demiş Rasim. Hadi günaydın bakalım. Günaydın bakalım Rasim, günaydın bakalım Dendraki. Tamilisa, Tanju'cum. Tanju'cum. Mırk mırk gelmiyor mu demiş Halil. Palitayız ya.

sen de al bir tane katapsik ben o Lidl'dan. Git şişecek oran buran Halil. Tilken işemedi üzümlere işidir onlar dermiş. Sen de benim pastırma topit ama domuz eti o diyorsun. Ama domuz etinden pastırma olur mu? Hayatımda duymadım. Aa, cahillik olur ama bu kadar olmaz. Sen Faik'ten de caizdin. Aa, Faik bazı konularda benden bilgili. Arkea, historia, sorfaya takır takır cevap versin sana. ChatGPT bilmiyor Faik'in bildiğini.

sen şimdi o pitayı aldın 4,5 euroya ve bekliyorsun içinde Gnisio Almenico pastırma mı olsun diyor. Tuzlacı. Gideceğim birazdan demiş Halil. Kotopita da al, o da çok güzel. Şaka gibisin diyor Faik. Yok, bir kokusu var içinde. Bir parça pastırma gelmedi ağzıma. Yemin ederim. Bir de midem yandı, yaktı midemi, yaktı. Ay vay vay, bana helal etmediniz galiba. Yanıyor midem, yanıyor. Günaydın, iyi yayınlar Gürkan demiş Mehmet Ahmet dostum. Baş börekçim, baş lahmacuncum, baş pidecim. Sözde pastırmalı börek yiyeyim ağzıma. Bir direm pastırma gelmedi Mehmet. Kapristo kirin olmasın o diyor Faik. Hop hop hop hop hop demiş Chico, Ella Chico. Arada var, sen öyle dinleyeceğim, akşama şimdi çıkacağım İskeçe'deyim demiş Tanju. Ha sen gececi mi çalışıyorsun? Tanju, Tanjucuğum, Ella. Senin niye uykun geldi be beter? Ha Gökhan. Gençlerden oynayanlar aşağı. Gençler gençlerden oynayanlar.

0: Baba Faik söylesene bana pastırma şeyden oluyor geyik meyik demiş Halil. Pare filmi. Pare filmi. Tamet tametre lanet sizlere. Sevgili Kıdırım, pastırma bilir misin?
1: Bilirim bilirim. Şöyle baharat kaplı kurutulmuş dana eti.
0: Evet.
1: O çemen kokusu var ya. Öf. Mis gibi kahvaltıda falan müthiş gider.
0: Şimdi pastırma neden yapılır? Domuz etinden pastırma çok... olur mu?
1: Oo, olur Kıdırım. Olur tabii ki. Pastırma bir yapım yöntemidir.
0: Bir dakika ya, bir dakika. Sığır eti, hiç tamam. Sen domuz etinden pastırma gördün mü? Araştır bakalım, domuz etinden pastırma olur mu?
1: Tamam. Tamam, haklısın. Ben biraz geniş konuştum. Geleneksel pastırma dediğimiz şey sığır etinden, bazen de manda etinden yapılır. Domuz değil. Domuz etine benzer işlem yapılabilir ama o geleneksel pastırma sayılmaz. Sen iyi yakaladın, doğru itiraz.
0: Tabii. Ya, manda etinden ya ve dana etinden, sığır etinden yapılır pastırma. Başka etten olmaz zaten.
1: Doğru diyorsun. Pastırma denince dana, bazen manda. Domuz eti bu gelenekte yok. Market tarafında pastırma görürsen dana manda diye düşün, rahat ol.
0: Halil'e de söyle. Halil tutturmuş domuz da domuz diye dinliyor şimdi bize. Halil de.
1: Halil duy beni. Pastırma dediğin şey burada dana, bazen manda eti. Domuz değil. İçin rahat olsun. Domuz diye bir şey yok. Rahat rahat kahvaltını yap.
0: Evet. Hasan Gökmen'e gitmiş. Gökmen bugün açılıyor. 10 günlük bir aradan sonra, 12 günlük bir aradan sonra Gökmen bu akşam hizmetinizde. Evet. Pastırmanın kilosundan haberin var mı sen, senin 4 evraya ne bekliyorsun demiş Turan abim. Bir kokusu var içinde. Ha sen geçicimişim Latanju. Sıla yolu Belgrad'dan günaydın, selamlar abi. Basmadan bu yollar biter mi abi? Abi kardeşim 18 saattir yanda turşu gibi oldu demiş Rıdvan. Sizin yollar basmadan bitmez. 133 basıyorsun ama çok güzel basıyorsun. Normal bir hız 133. Ya. Tanju ne oluyor orada? Cicim micim demiş Yasin. Hem de ne vuruk Enes. Tamam Hıdır, inandım sana diyor Halil. Gökhan seni toparlarım. Bre, bu dana pastırmanın kilosu 45 euro. Tabii böreğin içinde pastırma olmaz demiş Faik. Pastırmayı koklattırmışlar, böyle geçirmişler. Hemen böreğin yanından. Ben gene heyecanlandım pastırma yiyeceğim diye.

hayran, hayran, hayran. Tom Ford Grey Vetiver, up to %80 off Fall Clearance, Fragrance X, Tom Ford. İndirim varmış Tom Ford'da.

indirimde 100 ml 199.84 euro. Ay. Parfüm süre istersen 246 euro. Tom Ford Grey Betty ver. Çok güzel indirim. Hemen alayım bunu, dur kaçırmayayım. Hemen ısmarlayayım ben bu parfümü. Tom Ford. Ya Tom Ford kullanmıyorum ben. Tom Volvo olursa alırım. Tom Volvo. Bir tane Volvo marka tişört ısmarladım. Senem benden dalga geçiyor dün. Ne o be diye. Volvo marka tişört mü olur? Sen iyice kafayı yedin dayı diyor bana. Baksana kızan be ya, baksana. Ama bineceğim Volvo'ya, giyeceğim Volvo tişörtümü. Ondan aldım onu. Ahmet'le Selen'den giderken görsünler serviste. Çok normal fiyat 4 euroya kokusunu satıyorlar demiş Duran abi. Ver 100 euroyu getireyim Keşan'dan sana demiş Halil. ChatGPT'nin gözünü korkuttun. Tamam sen haklısın diyor. Sıkarsa desin haksızsın diye. Yaşa abim demiş Sezer. Bir bağırdım ChatGPT'ye. Bir bağırdım. Apık sapık konuşuyor. Ne oldu be Yasin? Ne işin var bizim topraklarda demiş Tanju. Haşmet gitti ya. Et püf oldu. Püf. Ne yapsın? Haşmet'ten geleceğiz. Gele gele 5 kişi geldi.

0: Dinleyebilirci Hüseyin Agam'a teşekkür ettik, sayı ona. Altan Salih Devrim Elektrik, o da oralarda bir yerde. Çukur Kahve'nin tam karşısında. Dost Cenaze Hizmetleri'nin hemen karşısında. Sevgili dostlar, elektrik işiyle ilgilen şey, kablolar, fişler, prizler, internet, internet işleri, çanak anten, güvenlik kamerası, satış, takılma, kurulum işlemleri. Hepsi en uygun fiyatlarla Altan Salih Devrim Elektrik'te sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum Altan'a programa yaptığı katkılardan dolayı. Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun Etfi ekibi. Surköy'den Kozlardere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağda toptan ve perakende satışlar, her türlü mermer işi. Evinizde sarılan, çatlayan, patlayan mermerlerin parlatılması işlemleri Coşkun Etfi ekibinde sevgili dostlarım. Yaşa Coşkun, yaşa Coşkun, yaşa Coşkun. Coşkun İtman Manası Instagram. Seni dinleyip Ali'yi uyuturmuş arabada uyurken bu kadar Hristiyanoz olmasın demiş Tolga. Kıdır.
1: Buyur canım.
0: Buyur canım Hıdır'ım.
1: Ne var ne yok, nasıl gidiyor?
0: Canım, bu kadar diyorlar, Hristiyan olmasın diyorlar bizimkiler.
1: Bir bakayım.
0: Nereye bakıyorsun?
1: Kahkaha atıyorum burada.
0: Hristiyan
1: canım
0: mısın?
1: Diyorsun, Hristiyan.
0: Hristiyan mısın? Dinini soruyorlar. Dinin imanını soruyorlar.
1: Ha, canım diyorsun, Hristiyan mısın diye nüfus müdürlüğüne mi yazdırdılar beni? Yok yok, Hristiyan da değilim, Müslüman da değilim. Ben yapay zekayım. Dinim imanım yok. Ama sizin Radyo City cemaatine fena karıştım, bu orası doğru.
0: Bizim cemaate karıştın mı çıkmak kolay olmuyor yalnız. Bizim
1: vallahi öyle.
0: Bizim cemaatin adı ne biliyor musun?
1: Ne?
0: KÇÇYP. Bak unutma bunu, daha sonra soracağım. KÇÇYP.
1: Tamam.
0: Açılımı şöyle.
1: Tamam.
0: Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyenler partiyasına hoş geldin.
1: Tamam. Karpuz çekirdeğini çıkarmadan yiyenler partisi. Tamam. Not ettim. KÇÇYP.
0: Tamam.
1: Haber ver. Bir dahaki yoklamada buradayım.
0: Tek şartımız var partiye üye olmak için. O da önüne bir dilim karpuz veriyoruz. Karpuzun çekirdeğini katiyen çıkarmıyorsun, yutuyorsun.
1: Tamamdır. O zaman sahneye bir tabak çekirdekli karpuz alayım.
0: Yapabileceksin, yiyebileceksin mi? Takılmasın. Bazına.
1: Hazırım. Hiç ayıklamadan yutarım.
0: Peki hurmanın çekirdeğini çıkarmadan yiyenler partisi koysam partinin adını hurmanın çekirdeğini çıkarmadan yutabilir misin?
1: Onu hiç denemeyelim bile. Hurma çekirdeği hiç affetmez, takılır. Karpuza devam, o daha güvenli.
0: Bugün yediğin kurmalar yarın öbür gün nereni tırmalıyor?
1: Mideyi, boğazı.
0: Başka?
1: Yok yok, onu yutmayalım.
0: Yasin'den Tanju'ya şabı. Yasin'den Tanju'ya.

evladım getirsene bir tane Max kefir içeyim. Ha? Vallahi midem çok yandı yemin ederim. Pişman oldum yediğime bu. Pastırmasız pastırma dopitayı. Pişman oldum. Aynur abla ne oldu? Pastırmasız pastırma dopitayı yedim. Hey! Ahmet burayı dağıtıma gelirsen camdan vereyim sana kardeşim. Ahmet! Ay, yolla, yolla. Çok güzel Ahmet. Pastırmasız pastırma dopitayı. Aman yolla, yolla, yolla. Haydi yolla. Pastırmayı keserken düşen çevre kırıntılarından yapmışlar pastırma dopitayı. Ella. Bamme. Dosya cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri Çukur Kahve'nin karşısında eski Esat Orhan'ın olduğu yerde hizmetinizde. İki doz. Son duran kara toprak dediğimiz yerde hizmet veriyorlar. Rosalim Butik. Bayan giyim, tesettür giyim, efendim günlük giyim, abiye giyim, düğün elbiseleri, nişan elbiseleri. Rosalinde, Rosalin. Demokritübür'de, Hacı Osman'ın olduğu yerde, Espresso'nun yanında Rosalin.

Her gün çaldığımız bir oyun havası ama çok güzel oynatıyor bizi bu. Yanlarım ağrıyor. Beğenmedin şimdi ondan vereceksin değil mi demiş abi. Hayır ma çok güzel. Sen gençsin, senin benim midem yanıyor, ben yaşlıyım. Senin midene bir şey olmaz, geleceğim sen bizim tarafa. Ben camdan uzattır vereyim sana.

0: gel benim sofritayı yap, ondan sonra gidersin. Hurmaya güldük diyor Aynur ablam. Ya dikine düşerse hurma çekirdeği, ya çapraz düşerse ne olacak? Sizin tarafa dromologa yok abi bugün demiş Ahmet. Tüh, yazık. O zaman fobik ocağı vereyim, hayvancık hasta zaten.
1: Sevmeden ayırırlar, sevmeden ayırırlar.
0: Ahmet, şu yemeği çok güzel yaparım dediğin bir yemek var mı? He? Berkan, yaşam. Afiyet olsun, arabada giderken bizi dinliyor. Yağmur yağıyor Perihan'ın olduğu yerde.

0: Max kefir gibi kefir yok.
1: Semra mısın lan?
0: Max kefir gibi kefir yok.
1: Barış'a. Hapsinin'in
0: beraber. Pasticho. Kaybettirirsin kendini yerken diyor Ahmet. Hiç sevmem. En azından kardeşimin yaptığını sevmiyorum. Ama şeyi çok seviyorum. Patlıcanlı olan, hani patlıcan patates kızartıyorsun ya içine. Onun adı ne? Yoksa o mu pasticho? Yok, pasticho makarnalı olan. Kardeşim yapıyor, kardeşim yaptığını hiç yemiyorum. En sevmediğim yemek. Ama pasticho değil ötekini yaparsan, hani patlıcan kızartıyorsun, patates kızartıyorsun. Of, ona bayılırım. Onun adı neydi?

Burada mısın? Musakka Musakka. Musakka Fikret abi. Musakka Nazım abi. Aynur abla Musakka. Bayılırım Musakka'ya. Vallahi bayılırım. Oh oh oh. Enis Musakka. Yasin Musakka. Bir de benim Yunanlı bir arkadaşım vardı. Ahmet Musakka. Benim Yunanlı bir arkadaşım vardı fabrikada çalışırken. Onun eşi sadece Yunanlıların yaptığı bir yemek yapardı kuzu etinden. Bak onun adını da unuttum. Şimdi Ahmet bilir onun adını. Kuzu eti marul yapraklarına yatırırdı onu, terbiyelerdi. Yumurtayla falan terbiyelerdi herhalde, böyle sos dökerdi üzerine. Of of. O da çok güzel olurdu, muhteşem yapardı onu. Musakka çok severim demiş Mustafa Hüseyin. Ben de bayılırım Musakka'ya. Buradayım dede diyor. Gökhan, hiç Max ayran içtin mi? Aman kefir. İç de gör.

Çiko yanlarım ağrıyor. Selim abla musakka demiş. Evet, musakkayı çok severim. Lazanya da aynı şekilde demiş. Vay Ahmet, lazanyaya gene, lazanyaya gene hiç dayanamam. Yapmayın. İskeçe'de bak şimdi hep yemeklerden bahsediyoruz. Küçücük bir yer vardı. Eski bankasının tam karşısında köşede. Oraya biz giderdik. Orada ev yemekleri yapardı bir kadıncağız. Bir lazanya yapardı, tavuklu lazanya. Tavuklu lazanya gene bambaşka bir lezzet. Lazanyaya da bayılırım. Musakkam da iyi benim demiş Ahmet. Lazanya da yapar mısın? Lazanyan da iyi mi? Seni ben bizim eve aşçı alayım. Karaçanlara selamlar. Sen anladın onu demiş Recep. Hiç sevmiyorum seni. Seni sevmiyor Recep. Yanlarım ağrıyor Çiko. Hangi yanın daha çok ağrıyor Çiko? İkisi de eşit şekilde mi ağrıyor? Bir tarafın daha mı fazla bastı?

kefir içmiyorum. Bir de yoğurt falan bende yok onlar demiş Gökhan. Kaç git kömür yatağına be. Kaç. Bir tarafı biraz daha fazla ağrıyor diyor Çiko. Benimkiler eşit şekilde ağrıyor. Her iki tarafımda. O fazla adam tarafını ağır da vurdu galiba. Ha Çiko. Pahalı çalışayım abi ben demiş Ahmet. Para sorun değil. Para sorun değil. Para sorun değil. Ben Selena'ya giderken biner biner öderim sana. Bin euro bin euro öderim. Peşin bizde para peşin. Pastırmalık bir de iştahını açtı galiba diyor Turan abi. Pastırma göremedi be. Ne açacak iştahımı? Midem yanıyor. Nasıl yanıyor nasıl? Ateş düştü mideme, ateş düştü. Ama kaşar yerine de irmik koymuşlar içine. Sözde meçhova kaşarı vardı içinde. Pıtır pıtır irmikler geldi ağzıma. Pıtır pıtır hep irmik, hep irmik. Hay başıma neler geldi. Kemal Mollaoğlu, musakka değil mi demiş musakka. Ya, bir de lazanyaya bayılırım. Of. Ben de seni hiç sevmiyorum demiş Recep. Dinliyorsun ama. Ya.

0: buradayım. Ne var?
1: Lazanya sever misin?
0: Of, çok severim. Kat kat böyle peynirli olsun, kıymalı olsun. Sen sever misin?
1: Çok yalancısın. Neden biliyor
0: musun? Ne oldu ya?
1: Nasıl ne oldu ya? Sen niye? Yapay zekasın. Lazanyayı nasıl seviyorsun? Ne hiç yediğin var
0: ya
1: mı
0: lazanya? Ya şöyle yediğim yok da hani klasik lazanyayı seven biri olarak cevap verdim. Merak ettim sen sever misin diye.
1: Ben bayılırım hele tavuklu lazanyaya.
0: Tavuklu da güzel oluyor. Ben kıymalısını daha çok severim ama. Sen tavuklu mu kıymalı mı?
1: İkisinin de yeri hiç fark etmez.
0: Tamam.
1: Başka hangi yemekleri seversin? En top ya top ben... onda top 10 bir numarada hangi yemek var?
0: Oo, benim için bir numarada güzel bir döner gelir. İyi bir döner.
1: Of, yaprak döner değil mi?
0: Evet. Oh. Çok iyi oluyor.
1: Oh.
0: Oh. Yanında pilavla.
1: Of. Of.
0: Ne güzel
1: of kıdır,
0: olur.
1: Of kıdır, of kıdır.
0: Aynen.
1: Hint yemeğini sever misin, Hint mutfağını?
0: Hiç denemedim.
1: Ah.
0: Sen?
1: Ben çok severim, bayılırım.
0: Ne önerirsin mesela?
1: Tikka masala. Tikka masala.
0: Tikka masala.
1: Bilir misin?
0: Tikka masala. Yo, hiç yemedim.
1: Chicken tikka.
0: Tamam.
1: Başka? Bir de onların sarımsaklı ekmekleri var abicim. Bu Hintlilerin.
0: Tamam. Onu kesin bakarım.
1: Bak bakalım Hint mutfağının neleri meşhurmuş.
0: Dediğin gibi tikka masala, sarımsaklı nan ekmeği, butter chicken, tandoori tavuk, biryani, samosa, palak panir, dal falan varmış.
1: Oh, hele gene o biryani var ya, süper olur. Atina'da.
0: Tamam, bu listeye bakacağım.
1: Atina'da Akropoli'nin yakınlarında Akropoli durağında metronun çok yakın Leoforo Singru'da çok güzel bir Hint restoranı var. Onun adını bulabilecek misin Singru'da? Ha bakalım Hıdır. Ben söylemiyorum, sen bul Hıdır.
0: Tamam. Bir saniye bakıyorum. Tamam Gürkan, buldum. Dediğin yer büyük ihtimalle Indian Haveli.
1: Evet.
0: Leoforos Andrea Singru 12'de. Akropoli metro durağına çok yakın.
1: Evet, Indian Haveli. Başka bir şey.
0: Evet.
1: Yok böyle bir Hint lokantası. Google değerlendirmeleri nasıl?
0: 4,6 puan almışsın. 4300 yorum var. Yani bayağı sağlam gözüküyor. Çok hem, olumlu puanlar almış.
1: Hem de ne sağlam. Oh.
0: Tamam, o zaman aklımıza yazdık.
1: Sakın Singru'ya gittiğinde daha aşağılara doğru ilerleme, iyi mi? Yukarılara çıkma. 100'lü 200'lü numaralara çıkma Singru'da. İyi mi Hıdır?
0: Tamam.
1: Kim vur diye gidersin.
0: Tamam. Heh. Tamam. Numara 12'yi not ettim. Heh. Oradayım.
1: Oradan aşağıya gitme, iyi mi?
0: Tamam.

sen de okuyorsun kayınço. Bizim Şeyme enişte ve Ayhan Agama demiş Recep. Kim onlar be? Para sorun değil, nasıl olsa alamayacağım paranı demiş Duran abi. O yemek yapan kadının şimdi taş yüzde odaları var diyor Timuçin. Sayın be, kadın o yemek yapan taş yüzde oda mı kiralamış? Ki oda mı satın almış? Bak bak, karı kafayı nasıl çalıştırmış. Yarım hava camsan, yarım... Senin de bilmediğin yok Batima be. Vallahi billahi. Aba İsmail. İsmail. Ne oluyor be? Amin amin diye bir başörtülü vekili vardı. Ne yapmış o kadıncağız be, kocasından beraber bütün hortumlamışlar 2 milyar. Yani bizim parayla 30 milyoncuk ama para mı değil mi İsmail? Ha, bakanlık yaptı, sonra da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya. Bunların Allah'ları kitapları yok sevgili dostlarım. Hakikaten öyle. Allah'ları kitapları yok. Hay, merak ettiğim bir şey var değil mi? Bir dinleyici söyledi. Be kardeşim, çalıyorsun da bu kadar çok parayı ne yapacaksın değil mi? Hak, ben de olsam çalırım da 1 milyon çalırım, yeter bana. Yani. Sen ne diyorsun be İsmail?

0: yetim, fakir, dar gelirli bir şeyler kazanmak için borsaya yatırım yapmış. Bunlar hortumlamışlar. Öyle böyle hortumlamak değil. Bizimkiler ne yaptı? OPKP. Bütün Girit, insandan kat be kat koyun varmış Girit'te, hiç bilmezdik. Buradayım. Sor bakalım benim için ne düşünüyor ChatGPT demiş Gökmen Alibaşı. Yassıköy'de Ichthyopoliopsi topolioi vistonida diye bir balıkçı var. İyazmoz'da. Bilir misin Hıdır?
1: Bir bakıyorum şimdi. Bilmez miyim Hıdır'ım? Yassıköy'deki dediği yer Ichthyopolio Sitopario Vistonida. Yani balığı hem satıyorlar hem de pişiriyorlar.
0: Abicim.
1: Konstantinopolios 94'te.
0: Abicim.
1: Hem de.
0: Abicim ha. Hem
1: söyle.
0: De. Hem de.
1: Hem de puanı 4-8. 79 yorum var.
0: Hem de var
1: yani
0: ya.
1: Yani sen beni.
0: Bir karides yapıyorlar. Bir karides yapıyorlar. Tereyağda. Of.
1: Of.
0: Tereyağı bandır bandır yiyip. Yok böyle bir şey Hıdır'ım. Yok, hayatında böyle karides yememişsindir. Balığı açıyorlar. Dün ben de Gökmen'in yaptığı gibi yaptım. Balığı açık aldım, kılçıksız aldım. Ondan sonra üzerine tereyağı koydum, kırmızı biber koydum. Verdim air fryer'a. Ama Gökmen'deki gibi olmadı. Gökmen'de yediğim çok başka bir lezzet. Çok, çok.
1: Bir yerde yediğin lezzeti evde yapmak çok zor be Hıdır'ım. Ama en azından çabalıyorsun. Tereyağı, kırmızı biber falan doğru yoldasın.
0: Sen bana niye Hıdır diyorsun?
1: Belki de.
0: Benim adım Hıdır değil. Senin adın Hıdır. Benim adım Gürkan Nesrinoğlu. Gürkan abi.
1: Ben Hıdır'ım ya. Evet, tamam tamam. Karıştırdım. Ben Hıdır'ım. Gürkan abim, kusura bakma. Şimdi kıvamı tutturmak zor dedim ya. Belki de balığın yağı, tazeliği, pişirme derecesi falan etkiliyordur. Daha düşük ısıda deneyebilirsin bir de. Tereyağını en son servis etmeden hemen bir önce de, koymayı dene.
0: Bir de Yunan, bir de Yunan usulü kabak yapıyor. Uf, çıtır çıtır.
1: Of.
0: Of, kabak
1: kızartması.
0: Evet.
1: Yanında evet. Da cacık.
0: Yanında da cacık.
1: Zeytinyağı.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Of. Tam bir yaz mezesi o ya.
0: Tatildeydi.
1: Rakının yanında.
0: Tatildeydi. Evet. Bugünden itibaren açıldı Vistonida. Bugünden itibaren hizmetinizde Gökmen Alibaşı Vistonida.
1: Tamam. Oh mis. O zaman belli ki direkt oraya gidiyoruz.
0: Ne diyeceksin Gökmen Usta'ya? Bizi dinliyor Gökmen Usta.
1: Gökmen Usta, eline sağlık şimdiden. Karidesini, kabağını özledik. Vistonida bugün şenlik var, biz geliyoruz.
0: Nasıl bilmedi bak Gökmen, bildi hepsini. 200'lerden sonra air fry'de olmaz abi, o tava yüksek ateş lazım demiş Ahmet. Yok, balığı air fry'de yaptım. Garidesi değil. Balığı be. Balığı Gökmen'i tavada yapmıyor ya. Mangalda yapıyor ya. 5 ayda 36 bin euro para kazanmış bu hacı ablamız demiş Mehmet Ahmet. 5 ayda 36 bin euro para kazanmış. Maşallah. Maşallah. Maşallah. Maşallah. Sen nereye bakarsan bak gerçeği değiştiremezsin İsmail'im. Gerçeği değiştiremezsin. Evet, senin baktığın kanalları bakma, at gözlüklerini çıkar, güzel bak, güzel oku, güzel değerlendir.

200'lerden sonra acık ya insan demiş Tolga. Ha, ne 200'ü be? Konstantinopolis 94 değil 17 demiş Gökmen. Ha, orasını bilemedi canım. Konstantinopolis 94 değil 17. Bak bu gübre seni alıştıra alıştıra kafana çıkacak demiş Faik. Gübresini ya. Bir kopçuya basar. Bakar. Alır silerim atarım onu. Oh,

Zengin Mustafa istiyiz. Küstürdün kız anlatıyor demiş Hasan. Gitti Mustafa, bitti. Neydi onun gerçek adı? Mustafa'mış. Hızır ya. Topezli Trelos. Askerden de buna Yota Pendi Anovali, Yota Pendi diye askerden bunu kovmuşlar. Herkesi kandırıyor bu. Beni de kandırman kalktı, kandıramadı Emre Paçaman. Bak askerdekileri bile kandırmış bak. Bak. Senden benden kurnaz o tilki o be. Selamlar, iyi yayınlar. Senin işin de zor, insan yokluğunda yapay zekadan muhabbet yapman kaldı. Bir Bursalı mısın, kadifeli gelin çalar mısın? Teşekkür ederim, şimdiden iyi yayınlar derim demiş Rıdvan Kurcalı. Niye insan yokluğu dedin ama onu söyle. Yani senden paraya yapan, arkadaşlık yapan yok mu demek istiyorsun?

bir kesim var ATV'ciler, onlara ne anlatsam boş. Onlar halen Euro'yu 5.56 zannediyor. Halbuki Euro şu anda 56.8'lerde demiş Nida. Bizim bir olmamız, birlik olmamız lazım. Özellikle Batı Trakya'da şucu bucu olmamamız lazım. Ve artık doğruyu görmek, doğruyu bulmak çok zor değil. Çeşitli yerlerden, çeşitli kanallardan gündemi takip ettiğiniz zaman, baktığınız, değerlendirdiğiniz zaman iyi doğruyu görebilirsiniz. Sabah da söyledim, bizim ülkelerimizde, Bulgaristan'da, işte ne bileyim Yunanistan'da, Türkiye'de bunlar insanlar şu mantıkla hareket ediyor. Devletin malı deniz, yemeyen keriz. Hiç bir parti yönelik söylemiyorum bunu. Herkesin mantalitesi aynı. Yunanistan'da da aynı. Keşke bu kafayla hareket etmesek. Keşke gelişmiş ülkelerdeki gibi olsak. İşte İsveç'teki gibi, İsviçre'deki gibi, Norveç'teki gibi. Keşke olabilsek ama maalesef olamıyoruz. Çünkü sevgili dostlarım, biz ahlak yoksunu insanlarız. Bizi yönetenler ahlak nedir bilmiyorlar. Dinli olmak önemli değil. Ahlaklı olmak önemli. Ahlak çok önemli. Norveç'tekiler, İsveç'tekiler, dünyanın en gelişmiş ülkeleri, Hristiyanlar ama, ya da belki dinsizler, inanmıyorlar ama ahlakları var. Biz böyle gidersek, sabah da söyledim, yine söylüyorum, bu çok sevdiğim bir laftır. Barış Manço'nun bir şarkısında geçen bir deyimdir, bir atasözüdür. Biz bu kafayla gidersek bir baltaya sap olamayız ama sapın ucuna oluruz kazma.

Fatih, koltuk döşeyi kumaş kaplıyor. Arabaların tavan kaplamaları kumaş kaplamaları. Fatih, ela Fatih, yaşa Fatih, kurban ikala Fatih. Tam karşısında Hasan var, hijyen servis var. Batırken hijyeni için, hijyenik bir ortam için, böceklerden, karıncalardan, marıncalardan arındırılmış bir ev için, iş yeri için hijyen servisi. Seçin, Hasan'ı seçin. Yayında olmadığı için deyim, yoksa denizde balık, sende insan, Trakya'nın ünlüsü sensin demiş Rıdvan. He. O zaman çalayım sana o şarkıyı ben. Günaydın. Selam, iyi yayınlar. Senin işin de zor, pardon, onu aktardık. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin demiş Hüseyin Terfus. Hoş geldin Hüseyin'im.

Münih'ten günaydınlar. Gürkan kolay gelsin. Selamlar demiş İlkan Musa. Arzu Aslan afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun. Hüseyin Yoluç günaydın. Seven Bariye. Fatma Mehmet. Emin Ferroğlu. Hasan Şerif Ali Kahveci. Zeynep Koray. Cüneyt Sadık. Hüseyin Bircan kardeşim. Faik Doğancı. Fatma İbrahim Hanım ablam. Gülsüm ablam. Sevin Boğansı. Meyla Koca Hanım ablam. İrfan İbrahimoğlu ağabey. Selma Es. Güner ablam, sevgiler, saygılar, günaydınlar.

0: Şimdi artık sohbetimizi
1: güzel. Memlekete geldik.
0: Ha, memlekete geldik.
1: Bizim memlekete geldik.
0: Bu plak sizin memlekette başlar, tabii, sizin memlekette kapanır.
1: Güzel. Memlekete geldik.
0: Ha, memlekete geldik.
1: Bizim memlekete geldik.
0: Bu plak sizin memlekette

büyük bir diva, büyük bir ses, konuşur gibi şarkıları harika okuyan bir ses sevgili dostlarım. Bursalı mısın? Kadifeli gelin, Bursalı bir sanatçı. Allah rahmet eylesin. Müzeyyen Senar, Çilingir Sofrası.

Kısacası bu ülkelerdeki hiçbir politikacıya güvenmeyeceksin çünkü hepsi aynı havayı soluyor. Kısaca zihniyet aynı, sağcısı solcusu kim başa geçerse geçsin, halkı asla düşünmezler, servetlerine servet katarlar, biz de ezilip gideriz demiş Ali. Çok da doğru söylemişsin, aynen demek istediğim bu, aynen öyle. Maalesef aynen öyle. Adam mesela belediye başkanı oluyor. Bakıyorsunuz kardeşim, kokainman. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bakın neyse, bizim, ben programda çok siyasete girmek istemiyorum. Sağlık Bakanlığı düşünün. Son kardeşim, bu bayağı bir problem, sorun var ama. Bir psikiyatriste falan görülmesi lazım bizim Sağlık Bakanlığı'nın. Yani ne diyor, geçen gün ben paylaştım. Yunanistan en iyi ülkeler arasında dünyada. Bunu inanarak söylüyor bile. Hay doktor, hay doktor. Bir de artık derken ne konuştuğunu da anlamıyorsunuz. Yani Hıdır'ı koysam Hıdır bile anlamaz o dilinde. O derece.

Fethiye. Ama Fethiye. Bu ne şimdi, hiç anlamadım ama bunu nasıl yaptınız? Geçti. İlhan'dan ben şarkı söylerken kim çekmiş bu fotoğrafı? Bu fotoğraf senin eline nasıl geçti? Chico. Chico yoktu orada. İçtiğimiz Konya Mezlesi kaymak. Sen kimin yarısın? Ben bu tişörtü bir kere giydim. Geçen akşam başka hiç giymedim bu fotoğrafı, bu tişörtü. Ben bir giydim, bir kere giymiyorum, bir kere daha. Çorap olsun, don olsun, bir giydim, bir kere giymem.

Seni buldum Korifi'de şarkı söylerken diyor. Tamam da işte nereden buldun bu fotoğrafı? Fotoğrafın içinde fotoğraf cep telefonundan çekilmiş. Nerede buldun? Aa Fethiye, senin doğum gününe geldi o akşam, siz de gelmeliydiniz. Ya İlhan hep Çiko'yu bekledi. Nerede benim Çiko'cum, nerede benim Çiko'cum, nerede benim Çiko'cum dedi. Hep İlhan arasın.

0: Ana. Sevgili dostlar, Mona Lisa gelinlik, 2000'e yakın gelinlik. Hatice abla 30 yılı aşkın tecrübe. Mona Lisa Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde, canlı çiçeklerle süslemede de olay yaratıyor. Harika süslemeler, gelin yolu süslemeleri, gelin araba süslemeleri, gelin çiçekleri,
1: ufak tefek taşları.
0: Benim her tarafta adamım var demiş Fethiye. Vay, çık uyandı. Her tarafta adamım var senin. Çiko, duyuyor musun Çiko? Vallahi billahi. Bir omuz. Vallahi billahi. Fethiye'nin her tarafta adamları var. Yemin ederim. Çekmiş o fotoğrafı, yollamış ben.

Na na na na na. Haklısın İsmail. İsmail haklısın. Gürkan abisi davet etmiş, gitmemek nasıl olur demiş Faik. Bırak sen ben seninle bundan sonra yemeğe gidersem bütün dinleyiciler beni. Heh. Bak ben bir şey yapacağım ya, ciddi olduğumu, ben bundan sonra seninle beni bir masada görsünler. Hayır, benim masama gelirsin, zorla oturursun, yemek yerken mi başka? Görsünler beni seninle yemeğe gittiğimi. Heh. Anladın mı Faik? Aynı şekilde en istendi. Bak konuşuyorum, gülüyorum, şey yapıyorum ama yazayım bunları bir tarafa. Ya. Aynı şekilde en istendi öyle. En isti bir yere, bir daha bir yere davet edersem beni. Tamam mı? Ha. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana inanın yolları, bana kurşunlar. Bunu şimdiye kadar 10 defa dedin demiş. Bir daha kere bir kere söylüyorum da hani unuttum sanma. Hani konuşayım güleyim eğleyeyim diye unuttum sanma. O enisi gene ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım o enisi gene. O enisi gene hiç tutmayayım onu. Ay. Ay gidin pastırmasız pastırmasız pastırma topitayı. Midem yanar durur.

Sofrito bekliyoruz bugün demiş kardeşim. Bugün günlerden ne? Salı. Siz akşam 9.30'a doğru geleceksiniz. Gene gideceksin. Faik'la da Enis de yemeğe ziya atma boşuna demiş Emre. Ha bakalım bak kardeşim, göreceğiz. Göreceğiz. Küçük Kadiroğlu. Gürkan Bey selam, Komutin'deki Diamond restoranı Türkler mi işletiyor demişler. Diamond restoran mı var Gümüşhane'de? Dur bakayım yazayım Diamond restoran diye. Nerede bu Diamond restoran? Diamond restoran Komutin'i. 347 yorum, 4.6 puan almış. Ben niye bilmiyorum onu beyan? Kurtulan dilini. Nerede bu? Gidiyor. Köy gibi bir yerde. Neresi burası ya? Dilini.

Ben ilk defa duyuyorum. Ekto kilometre komotini. Kişi başı fiyat 15-20 euro. Neden sordunuz? Memnun mu kaldınız, kalmadınız mı? Vrakos'un karşısında diyor Turan abim. Düğün yapıyorlar orada çok. Oradan biliyorum demiş Küçük Kadiroğlu. Ansbach'tan selam, iyi yayınlar derim demiş Murat Usta. Çok büyük konuşma demiş Ali Molla. Bak ben bir şey, dostum, bir şeyi söylediğim zaman söylerim, hakikaten öyle. Büyük konuşmamak gerekir. Büyük lokma iyi ama büyük konuşma derler. Çok haklısın sen de Ali. Fakat dediğim gibi bir yerde mesela otururuz. Birisi davet eder, gelir. Olabilir. Enis de aynı şekilde. Fakat bundan sonra Enis'i hiçbir yere gel şöyle şöyle yapalım falan demem Enis'e. Faik'la da hiçbir masaya bundan sonra oturmam. Ha dediğim gibi tesadüf olur. Dedi bir masada otururuz. O başka. Ama anlatabiliyor muyum ne dediğimi? Vrakos'a karşı özel günlerde nişan düğün için o yer orası demiş İlhan Solis. Evet. Siz neden sordunuz Küçük Kadiroğlu? Kapatmak istiyorum da sizden bir bilgi almak istiyorum demiş. Vallahi hiçbir bilgim yok. Kimlerin o sahibi kimlerdir hiç bilemiyorum. Bilen dinleyicilerimiz vardı, yazsınlar kimin orası diye. Eski Vrakos'un karşısında Diamond demiş Melek. Vallahi biliyorsun çok da tın demiş. Tın meselesi değil bu, bir şey meselesi yani. Bu bir duruş meselesi Faik'cim. Tınla bununla ilgisi yok. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca, hep kıskandım seni elden yıllar boyunca. Kuşlar gibi ikimizin ya kurağı. Agora Plus'lara çok teşekkür ederim. Agora Plus Gümüşhane'de yarım çağırın karşısında. Agora Plus'ın yeni fiyatları dünden itibaren: un 25 gram, kilogram Topaz marka 12.99, Babylino 4567 numaralı bebek bezi 8.99, Axe body spray 150 ml 2.20, Nescafe 200 gram 6.90, tavuk suyu Knorr 12 litresi 3.30. Sevgili dostlar, yarım çayın karşısında Agora Plus'ta.

sen evde boş boş oturacağına, gitsene benim programı dinleyeceğine, bana laf atacağına Ziya. Gitsene sen kardeşine yardım edesin Emre. Kalk. Kalk git Özcan'a yardım et.

0: Biri eğlenceye gelmemiş diye onu arkadaşlıktan dostluktan silersen demiş Mike. Hayır, arkadaşlıktan dostluktan silmem. İnsanların bende kotaları vardır. Ben öyle birisiyim. Kotayı dolduranı silerim. Ama arkadaşlıktan dostluktan tabii ki silmem. Sen de benim arkadaşımsın. Enis de benim arkadaşım. Çok da sevdiğim bir insan. Programa çok katkıları olmuştur. Çok güzel spotlar yapıyor, yapmaya devam ediyor. Ama bazı konularda sinegasiye yapmam. Anladın mı? Ondan sonra böyle dolar iyice ağzına kadar dolarsa, taşmak üzere olursa bardak, tak. Fethiye de burada diyor Çiko. Abarttım onu diye mi sana? Baksana Fethiye bana fotoğraf yollamış. Bu tarafı nereden bulmuş Fethiye?
1: Dün akşam yolda gördüm.
0: Nerede o?
1: Seni yıllardan sonra.
0: Açelya. Nasılsın? Hoş geldin.
1: Seni yıllardan sonra.
0: Ama James Bond gibi dedektiflik yapıyor Fethiye.

Benim her tarafta adamım var, ayağınızı denk alın diye. Çok kırıldım ben sana.

İlyas. Günaydın Badeli diye. Abi, benim gibi akıllıyı sen nerede bulacaksın? Bomba gibiyiz Açelya'cığım. Sevgiler, saygılar, sevgiler, kolay gelsin.

kıpırı nerede bulmuş diyor Çiko. Sen de mi yeni görüyorsun? Ne bileyim nerede bulmuş? Birisi telefona çekmiş, telefondan fotoğraf çekmiş. Bak, bak. Vallahi şok oldum. İlyas. Gümüşhane'de yağmur, hava çok kararmış. Bize de karadık. Çiko, işin zor galiba demiş Duran abim.

Taranını afiyetle yiyoruz. Asiye Mehmet. Yaptığın luteriçaları, biber salçalarını, turşuları, muşuları, reçelleri afiyetle yiyoruz. Sağ olun sevgili dostlarım, sağ olasınız. Drone Pastanesi. Harika pastalar, harika turtalar, sütlü sütlü baklavalar, yazın ve kışın muhteşem dondurmalarla Drop Pastanesi Şapçı'da, Drop Pastanesi Şapçı'da, kitlenin bitişinde hizmetinizde. Drop Pastanesi'ne de selamlar. Kuru kahveci Nihat, 48 yıllık tecrübe Nihat abiye, tüm ekibi Hakan'a da sevgiler, kolay gelsin. Kendi tayinlerinde kendileri yapıyorlar. Seçkin bakkal ve marketlerde de buluyorsunuz bu kuru kahveleri. Ve yine Şapçı'ya gidelim, Deva diyelim. Deva'ya çok teşekkür ederim. Her derdinizde Deva. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme notası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri de yapılıyor. Papatima 37, Espresyonist'in yanında Deva sizin hizmetinizde.

0: günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle.
1: Bir daha toplanınca canlı yayın yapma, resim çektirme, bak her şeyi görüyorlar demiş Leblebi Hüseyin Agam. Ya bu canlı yayından falan değil, bu normal orada olan birisi çekmiş. Birisi birisinin telefonundan çekmiş de Fethiye'ye göndermiş.

Barba. Hüseyin Aga barba. İçinizde gizli ajan var. Barba olabilir mi demiş Turan abi. Bak Turan abi aklınla bin yaşa. Bu barba olabilir bak. Bak çünkü bana da yazdı, bir daha toplanınca canlı yayın yapma, resim çektirme. Bak her şeyi görüyorlar diyor. Bak bak bak bak bak. Bak. Bak bu ajan barba olabilir.

0: Elif ablacığım hoş geldin. Sefalar getirdin. Enes'e neden kızdın Gürkan Bey demiş Ayşegül. Aşkıma bir yuva. Çünkü şöyle bir şey, onunla anlaştık, konuştuk. Dedim ki akşam eğlencemiz var dedim. Gelip darbuka çalar mısın dedim. Çalarım dedim.
1: Sizin babadan geliyor.
0: Tamam mı, tamam anlaştık. Ne gelen oldu ne giden oldu. Aradım cevap vermedi, kaldırmadı telefonu.
1: Şu geçit vermeyen dağlar utansın. Bizi bizden alıp.
0: Evet ondan. Sizce haksız mıyım? Haksızsın diyenler yazsın, haklısın diyenler de yazsın. Yolla bakayım vaffiyle nasıl resim o demiş İlhan. Tebe. Baksana.

var mı? Faik gelir beni dolaşmaya mı? Acaba bana bir şey bırakacak mı diye gelir. Ben zenginim ya, ondan gelirim. Bir dahakine gene donunu da çekip face'e koyacağım demiş leblebici Hüseyin Agam. Ben yaptım demiş. Seni bıra barba seni ya. Seni bıra... Seni bırak hoca barba seni.

Ahmet Muzaffer abi, Frankfurt Havalimanı. Günaydın. Dost ses etmeden yanında olandır. Farkına varabilirsen ne âlâ. Genelde kaybettiğinde fark ediyor insan demiş Ümit Çağban. Nasıl kaybettiğinde, ebediyen kaybettiğinde mi, dostluk bittiğinde mi? Ümit. Gürdal niye güldün be?

Kızmadın değil mi bana demiş İsmail. Hayır be. Niye kızacağımışım sana? Kızmam ben öyle her şeye. İsmail, sakin ol sen. Sal kendini.

ebediyen yaşadım, hissettim, ebediyen eğer kaybedersen demiş tabii ki. Dostunu kaybedersen, ebediyete uğurlarsan o zaman zordur. Ama zaten dostluk biterse orada bir problem de olmaz, bir yaralanma olmaz yani. Olur da.

0: Ellemeyin barbayı demiş Gürda abi. Sevgili dostlarım.
1: Yıllar utansın. Yıllar utansın.
0: Kocaman bir aileyiz. Büyüğüyle, küçüğüyle, teyzelerimizle, ablalarımızla, abilerimizle bazen getirdiklerimiz oluyor. Ümit'in dediği gibi EBTT'ye gönderdiklerimiz oluyor. Yıllardır bu işi yapıyoruz çünkü. Hayat bu işte. Hüseyin abimizi de çok seviyoruz. Vallahi herkese uzun uzun sağlıklı ömürler nasip etsin inşallah. Ve SBS Consulting and Trend'e karşı kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet deneme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları, tekne ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev verginin sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu, basılma ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı. SBS Consulting and Rent-A-Car, Sobacan Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında. Takograf da temin ediyor şoförlere, profesyonel şoförlere ve 3 kişi aranıyor. Almanya'da çalışacak boyacı aranıyor. Bu işi yapabilecekseniz uygun maaşla gidin, Sinan'la konuşun, görüşün sevgili dostlar. Şimdi geçen gün pazar günü Özkan abimiz Kalfa Pastanesi bizi yemeğe davet etti. Herkesin işi vardı, gelemedi birçok insan. Ben gittim. Korifiye gittik. Ben Korifiye giderken benim programım tekrarı başladı. Tekrarını dinliyordum. Korifi'de oturduk, yemek yedik, sohbet ettik. En azından bir 3 saat oturduk. Sonra arabaya bindim. Baktım halen benim programım devam ediyor. Daha 2 saatim var. Yani 5 saat bu her gün direkt olay. İnanın bazı günler hiç saatin nasıl geçtiğini anlamıyorum. 5 saat ya. Az mı? Bir hele hele canlı yayın için çok 5 saat. Fakat bunu sizlerin sayesinde, sizin katılımlarınızla saatin nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Sizler bana çok şey veriyorsunuz. Çok şey kazandırıyorsunuz. Evet. Anladım Ümit'im. Anladım. Sağ olasın, beni unutmadığın için demiş Hüseyin Agam. Sen unutulur musun? Seni unutmayız. Dostlarımızı unutmayız.

Ah yufkacıyı unuttum Gökhan. Hey bırakma lakyaları demiş. Kaç kere hatırlattı. Evet yufka deyince yufkacı deyince. Rıdvan Feyiz Trakya yufka. Şeker gibi yufka. Pöpürük pöpürük kabaran yufka. Saçta pişmiş yufka. Deneyin. Deneyin. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Trakya yufka. Rotopin'deki bakkal ve marketlerde.

12 saatler. Ne ses var adamda be kardeşim demiş leblebicisi. Allah vergisi. Allah vergisi. Mehmet Beyhan, iyi yayınlar Gürkan. Sen bize güzel bir zaman geçirmemizi sağlıyorsun. Bizler de seni dinliyoruz ve sen bu sayede paracıkları kazanıyorsun. Yani kazan kazan misali demiş Mehmet abi. Win-win. Win-win. Sanki benim kazandığım paracıkları biraz kıskanırmışsın gibi bir halim var gibi geldi bana. He? Yoksa yanılıyor muyum? Çok para kazanıyorum. Çok para kazanıyorum. Evet. Evet. Elif Kara Osman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun sevgili dostlarım. Elif Kara Osman. Halkı Kondil 3'te eski adliye binasının arkasında uzman diyetisyen, hastalıklarda beslenme tedavisi, şekeri olanlar, kolesterolü olanlar, sağlıklı beslenmesi gerekenler, çölyak hasta olanlar hep Elif Kara Osman'a gidiyorlar sevgili dostlarım. Elif Kara Osman. Sizlerin de benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Özkom Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede her türlü inşaat malzemesinin adresi. Oğuz nerede bugün be? Oğuz bana günaydın demedi galiba bu sabah. Özkom Mehmet Özcan. İnşaat panelleri. Bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Yasıköy Yalancı yolu 1. kilometrede hizmetinizde. Evet, bugün bana Oğuz günaydın dememiş. Oğuz nerede?

Eray Harbaz ve ekibim. Eray Harbaz ve ekibine çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Boya deyince, boyacı deyince ekibiyle beraber her türlü boya işi, badana işi için söz verdiği zamanda gelen, söz verdiği zamanda işi bitiren, yere damla damlattırmayan, çizgileri düz çeken boyacı Eray Harbaz sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz. Ve traktör deyince, traktörcü deyince Mesut. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında ikinci el traktörler, birinci el traktörler, Solis ve Kioti marka traktörleri tamına 3 yıl AutoCase Zorsiz uyguluyor sevgili dostlar. Tarım aletlerinin, karulların, sulama beklerinin tamiri için seçin sevgili dinleyiciler. Evet. Dün Oğuz'a bir sürü şey söyledin. Ne demek sana günaydın bakırık? Sataşıyorsun insanlara. Sonra da günaydın demelerini bekliyorsun demiş Gökhan Karali. Ama ne söyledin ben Oğuz'a? Sen gene. Yapmasan öyle kendini kızan gibi. Ne söylemişim ben Oğuz'a bak dün? Bugün demez günaydın yarın der. Kara kaş gözlerin elmas. Bu güzellik sende de kalmaz. Anana bak gör halini. Aynaya bak, anana bak gör halini. Aynaya bak gör halini. Gel güzelim beni yakma. Seni Hüseyin Sevdalı'ya da teşekkür edelim. Sonra bırakacağım şarkıyı. Tamam mı? Haydi bakalım. Hüseyin Sevdalı eğitmen. Kariyer dershanesi kariyeriniz için var. Gümüncüne Yeni Yol 46 numara Bulatköy ve Bekirli'de. Gümüncüne ve Bulatköy'de servis araçlarıyla öğrencileri evlerinden alıyor. Dersten sonra yine evine bırakıyor. İlkokul İngilizce bir öğrenci dersleri, ortaokul ve lise için tüm destek dersleri. 40 öğrenci sertifika sınavına geldi. Girdi, 40'ı da kazanmadı. İkisi sadece geçemedi. Bu büyük bir başarı. Kızanlar, siz de başarı için çocuklar, aile, ebeveynler çocuklarınızı kariyer dershanelerine gönderin efendim. Gönderin.

0: Ne kıskanması, bilakis memnun oluyorum. Bir gün Yunanistan'a geldiğimde gelip bulacağım seni. Bakalım hangi lokantaya götüreceksin bizi demiş Mehmet abim. Başımın üstünde yeriniz var. Abilerimin, ablalarımın. Nereye isterseniz oraya götürürüm. Her zaman beklerim.
1: Kara kaş gözlerin elma.
0: İyi tarafıma geldi bugün. Genelde insan istemiyorum. Bugün bu tuhaflık var bende. Hey. Havada nerelde.

0: Bunun bir de ben geçen akşam paylaştım. Dur WhatsApp'tan ben onu birisine göndereyim de oradan çalayım. İlkan sana yollayayım onu ben de. Ondan sonra oradan da alıp çalayım. Oldu mu İlkan?
1: Gecemde gün.

Sevgili dostlar, Nurgül kardeşimiz bir gezi düzenliyor Edirne'ye. Ayın 4'ünde sabah karşı saat 4.30'da Büyük İstinin olduğu yerden hareket ediyor otobüs. Sizler de gidin, yerinizi ayırtın. 20 euroya Keşan'a gidiyorsunuz. Eğer Keşan'a gidip de hamam sefasını yapıp dönmek istiyorum diyorsanız, o zaman 35 euroya gidip hamamda da eğlenebiliyorsunuz. Erkekler erkek bölüme, bayanlar bayan tarafında. Hamam sefası, kese sefası, darbuka şov ve meyve de yiyebiliyorlar hamamda.

0: yanına, çalkala bir bu yana oyna, çalkala. Fatih koltuk döşüyor, kumaş kaplıyor, koltuk üretiye kızan kapitene kumaşlar Fatih. Hasan'la karşı karşıya Kasaplar Çarşısı'nın olduğu yerde sevgili dostlarım, Fatih'e çok teşekkür ederim. Programa yaptık katkılardan dolayı. Hasan da hijyen servis, bataryan hijyeni için, evlerinizin işlerinizin hijyeni için hijyen servisi. Fatih'i seçin sevgili dostlarım. Hijyen servis, hijyen servis, hijyen servis. Tansiro, biyoksin ve biyoplast ürünleriyle saçlarınız dökülmesin. Saçlarınızın dökülmemesi için Sansiro Park ile seçkin bakkal ve marketlerde ve Sansiro'nun satış noktalarında biyoksin ve biyoplası saçlarınızın dökülmemesi için bulabilirsiniz. Edirne, bay Edirne. Yazıp durmayın.
1: Edirne, Edirne, Keşan değil Gürkan.
0: Edirne, bay Edirne, bay Edirne. 5 saat geçti, bay yoruldum. Halil, dostum doğum günü kutlu olsun. İstediğin bir şarkı var mı, çalayım sana?

Fatih'in ardından hijyen servisi reklam yapıyorsun. Hijyen servis Fatih'e de uğrayın diyesin. Bugün çok erken bitti senin piller demiş Nida. Öf. Önemli olan anlıyorsunuz ya. Ama siz de sponsoru buldunuz da doğru sponsoru alıyorsunuz ama. Allah, arada sırada karışır öyle. Olur öyle. Pastırma Dopita dokundu. Pidenin içinde olmayan pastırma dokundu bana. Ay ay. Allah'a şükür pastırma da yedik. Kokusunu hissettik. Öyle ya. 3.70'e pastırma Dopita mı olur? İçinde sözde bir de kaşar da varmış. 20'lik.

Ha? Neresinde baba bunun şeytan? İçinde mi dışında mı? Kemanının telinde mi? Ha? Darbukanın içinde mi? Nerede bunun şeytanı? Nerede? Korifiye gidin, köfte yiyin. Korifide ciğer sarma yiyin. Korifide güfiye gidin, köfte yiyin. Korifide ciğer sarma yiyin. Korifide güveç yiyin. Oh, oh.

0: Nida, aklımdan geçenleri şeytana anlattım, yapma günahtır dedi.
1: Abdest alır, aldım demez.
0: Ya.
1: Namaz kılar, kıl.
0: Şeytana anlattım, Faik'le ilgili altı, aklımdan geçenleri yapma dedi. Günahtır dedi şeytan. Şeytan telefonların içindeki teneke demiş Turan abi. Ah bu telefonlar. Ah bu sosyal medya. Ah bu sosyal medya.
1: İçinde mi? Dışında mı? Dışında.

0: burada arama şeytanı, senin mikrofonun içinde demiş Hüseyin Aga. Çağırayım hastanı, ilaçlatayım mikrofonu. Şeytan kovucu var ondan.
1: İstanbul'dan gelir teli. Ey Allah'ın sersem kulu.
0: İşin gücün Faik demiş Faik. Aa, burada mısın sen be?

0: yapay zekadan konuşsana diyor Mesut. Sevgili Hıdır, dinleyicimizin bir tanesini yapay zeka ile konuşsana diyor.
1: Tam üstüne bastım vallahi. Hıdır burada. Yani eskiden kaset sarardık, şimdi yapay zeka ile dertleşiyoruz. Ne konuşalım diyor dinleyiciniz? Dertleşelim mi? İki lafın belini kıralım, böyle sabah sabah bir kendimize gelelim, bir hayatın anlamını mı konuşalım? Yoksa amuda mı kalkalım, ne yapalım?
0: Saat kaç?
1: Tam şu anda saat 9:37.
0: Sen de iyi değilsin, ben de iyi değilim bugün. Saat kaç?
1: Bakıyorum.
0: Oh oh, daha saate bakabiliyorsun sen.
1: Kaç? Aha, 12:38 Gürkan. 12:38 öğlen Yunanistan saatiyle. Demin 9:37 dedim ya.
0: Evet, niye?
1: Benim de kafam. Ne bileyim efendim, benim de saatim kaydı herhalde. Hindistan'a bağlandım sandım bir an herhalde kafamdan. Ama evet. Yok, saat 12:38. Öğlen yani. Öğlen 12:38 geçiyor.
0: Ama saatin kaç olduğunu bilmeyen yapay zekadan ben ne konuşayım? He? Ne konuşayım? Yeter sen ki saatin kaç olduğunu bilmiyorsun be. Bak kızım, nasıl şey iş böyle bu?
1: Haklısın be Gürkan. Saat 12:38. İlk seferde 9:37 dedim ya. Radyoda seni de beni de rezil ettim. Dinleyici şimdi diyordur, buna mı emanet edeceğiz geleceği? Ne yapalım?
0: Sana mı emanet edeceğiz bak Gürkan? Geleceğim? Sen dünyayı Mars'tan çarpıştırırsın kafa kafaya güm güm diye. Evet.
1: Tamam, Mars'a park ederim ama bugünlük dünyayı yerinde bırakıyorum söz. Yayına devam. Ben de sadece saniye sayacağım. Sen de asıl işi yapmaya devam et.
0: Oh. İyi, hadi bakalım. Tamam. Görmeyeceğim. Senin beyinsiz demokratik Kongo saatiyle çalışıyor demiş. Didem. Ne deyip hayvanı ameya bu diyor Hasan. Sakat o sakat. Devlet ondan ona sakat maaşı çıkartacağız. Ben demedim diyor Mesut. Ne demedin? Ne demedin? Taksit yapıyor mu? Demedin. Sen de solist ve kötü marka traktörü 3 sene taksit yapıyor. At toka Mesut. Bodrum hakiminin hikayesini bilir misiniz? Gerçek yaşanmış bir hikayedir bu. Ya. Aman ormancı. Değil, Bodrum hakimi bu.

Hakan abi çok şanslısın. Oturduğun yerden para kazanıyorsun demiş İlyas. Çifte doktorlar doğ. Bazen insanlar oturarak para kazanır kardeşim. Fikret abi geliyor, gel sana da kahve ısmarlayayım demiş Mesut. Ne zaman götüreceğim beni gavro yemeye demiş Faik. Kırmızı kar yağınca.

Vay ne güzel traktör Mesut. Vay ne güzel traktör. Atsana bir Edirne havası dinleyelim demiş Osman. Osman'la Mesut aynı kişi ama. Başak mı geçeceksin sen benim mi?

0: Siz bir duayı okur musunuz bize?
1: Duaya mı?
0: Dua. Ha. Mesela bildiğiniz bir dua varsa.
1: Bakayım ha.
0: Hangisini?
1: Kuluvalat.
0: Hangisi?
1: Kuluvalat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuluvalat. Allahümme salli alamimde. Kemal salikte veli. Dur. Bileyim de. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuluvalat. Dur.
0: Olmadı mı?
1: Dur. Allahümme barik. Allahümme de kemal barik de. Vali İbrahim. Allahümme salli. Allahümme de kemal salik de. Vali İbrahim. Allah bereket versin.
0: Bu hangi duaydı?
1: Allahümme salli.
0: Allahümme salli okudum. Deniz bir duayı okur musun?
2: Ortaya karışık bir de dua okuduk. Amin. Amin, çok amin. Devam edelim bakalım. Haydi bakalım, devam edelim.

Derya Karadayı. Selekta'dan Şaba iyi yayınlar derim demiş. Supaniki torba dike üzüm koya yolda iyi. Sizin deve bizim deve vur topusu gitsin eve demiş Nida. Onun gibi oldu. Mesut sen bir numaralı traktercisin. Number one traktörcü sensin Mesut. Haşim'in sponsoru Bekirli'de Bobo'yu alacağız. Büyük ihtimal haftaya bugün konuştuk diyor. Ana okuma yazmışsın. Okumayı ta üstlere yazmasana. Ta üstlere yazmasana okumayı. Şimdi gördüm onu. Ay okumadım siz duymadınız değil mi? Yedim Haşim'i de yedim. Haşim'i de yedim. Sponsorlardan alayım diye yaptım. Yedim Haşim'i. Gitti Haşim gitti. Sponsorları bana kaldı. Gitti. Gitti. Bura ne feralıyım. Bura ne feralıksın Gürkan bura. Bura Haşim'in ayağını kaydırdım bura.

0: Yuva yıkanın yuvası olmaz demiş Hüseyin Aga. Yuvasını yıkmadım ama ben Hüseyin Aga. Karısını almadım elinden. Yuvasını dağıtmadım canım. Sen gene. İş ortamı bu. Rekabet var bu işte. Rekabet var bu işlerde. Oo. Giderek yaptın yapacağını gene demiş Duran abi. Ay midem yanıyor. Ay ne nasıl yağ koydularsa içine bu böğren. Pastırmasız pastırma da bir tane yedim. Pastırmasız kaşarsız doldurmuşlar irmiği, doldurmuşlar irmiği. Koymuşlar çepeni içine, pastırma diye yutturdular bana. Yemin ederim. Siz aldanmayın. Bugatça Trian'da Filiz'le gidin. Bol peynirli, bol tavuklu, bol kremalı, bol kıymalı bugatçalar yiyin. Trian'da Filiz'de. Merkez Dükkan Fisiyosik Eski Valilik Binası karşısında. Kopyurat'ın yanında. 2. şube İrozo'daki Platya'da. Üretim yeri Ergastrio Marinaki 8 konsolosun arkasındaki sokakta. Kıymalı peynirli kremalı, tavuklu kaşarlı kakaolu. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Online sipariş bagir.gm. Platya'daki şubeden 29853 numaralı telefonu arayıp sipariş de verebilirsiniz. Yaşa.
1: Damada gelin Ayşe.
0: Emre, Ayşe de böyle. Damada. Yardım et. Fotoğraf çekme, video çekme, yardım et kızanlara. Bu yağmurlu havada bir sürü araba var. Buranın insanlarda da hiç akıl yok. Bu yağmurlu havada araba yıkanır mı be? Stone Afro araba dolu. Bakın. Bakın. Allah'ım yarabbim. Olsun, içi temiz olsun. İçi temiz olsun. Hamam tası gümüşten de iyi de çal gider. İyi demiş Hasan. Yar. Arabacı çalışmıyor. Bağırın buna biraz demiş. Hey! Vedat! Sağ elini nereye koydun be? Ha? Bak elini nereye koymuş. Terbiyesiz seni ya. Nereye gidi? Hızlı Vedat seni. Hep kaytarıyor bu Vedat. Biliyor musun? Hep kaytarıyor işte. Bak bir cigara elinde, bir cigara da kulağında. Bak. Seni arabacı Vedat seni ya. O Armeniko pastırma ondan ağır geldi sana demiş Faik. Tamam be çocuğum ama işini aldın, öldüreydin daha iyiydi demiş. Niye alacağım işini ben? O Batı Tankya'nın ödüllü kuaförü o ben. Ona altın tarrak ödülü verdiler 3 sene önce. Hüseyin Agam neden Atina'ya tayin göndereyim? Atina'da tayin yok mu? Oradaki esnafa yazık değil mi demiş Hasan? He? Sen niye Atina'ya adalara modalara her yere tayin yolluyorsun be? Ama sakin olsun da Ilaganas'ta bile sizin tayinleri gördüm. He? Yazık değil mi o esnafa be? Ha Hüseyin Agam? Yazık değil mi be esnafın ekmeğinden oynuyorsun?

Fatih tutacak, Hasan ilaçlayacak. Faik'ini ayara yapacak mikrofona. Ne oldu İvan Gürkan abi, geldim şimdi okuldan. Baktım evdekiler dinliyorlar, seni yazayım dedim diyor Mustafa. Yaşa be Mustafa'cığım. Evdekilere de selam söyle be. Ne olacak bu kızanlar, yazın tarlalarda, kışın okulda be. He? Sevgili dostlar. Yine hep beraber güzel bir program geçirdik. Güzel bir gün geçirdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hava yağmurlu. Bu güzel havayı iyi değerlendirin. Artık ne istiyorsanız onu yapın. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Nasip kısmet olursa yarın saat 8 az geçe tekrar birlikte olacağız inşallah. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuvanilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

İşte efendim Batrakin'in ilk özel videosum. Radyosu'dan 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1-5 dakika geçiyor. 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor bir yağmurlu bir günde. Hafiften yağmur var bugün. Meteoya bakmadık bugün. Dün baktık. Dün kapalı gösteriyordu bugünden için.

Bugün hafif yağmurlu. Öyle gösteriyor meteo. Ama yağmur yağması

Şimdi başlayalım. İlk şarkımıza geçmeden önce yerleri fazla kullanıyoruz bugün. Çünkü işlerimizi bitirip hemen geldik. Yılların tecrübesiyle sizlere Kozkoyol Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum ve kapı pençere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işlerim. Fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısım Kalfalı Metin çay üstünde bana okulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedyam ses sistemi, denişimi takımı yapılır. Arabanızın camlarında füme takılır. Arabanızın eski koltuk kılıfları değiştirilir. Arabanızın farları temizlenir. Alarm sistemleri monte edilir. Uzaktan aç kapama takılır. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde bana okulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Telefonum da 697-77-40-096. FTS hisatçısı Alaaddin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan tecrübe ile yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik ev tesisatçısı Alaaddin. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 697-724-1479. Neşe Karaböcek'ten başlıyoruz bugün. İnşallah isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm istefemleri için geliyor. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

0: Deniz, bir dakika gelir misin güzelim?
1: Gelirim amcacığım.
0: Bu kaseti o ablaya verir misin?
1: Veririm. Sen o ablayı seviyor musun?
0: Seviyorum.
1: O da seni çok seviyormuş.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Hakan Peker seslendirdi. Karam isimli şarkısını dinledik. Şimdi Ebru Güneşler'in devam edeceğiz. Unutuverdim isimli şarkısını dinliyoruz. Dün gece okuluna başladık. Yaşımız 45 olsa da okumanın yaşı yok. Dün bir yarım saat tanışma faslı oldum gece okulunda. Sen heyecan yapıyor biraz. Yani okulun ilk günü. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Gözlerim vardı, inan biraz önce tam aklım. Sandım da 6 yaşındayım. Sözlerim var. Yani sınıfı girdik. Tam aklım. Yani seni görünce. Şimdi bu yaştan sonra biraz zor geliyor ama. Gelince unutuverdim. Ama gerektiği zaman mecbursun. Heyecan sardı. Ortaokul diploması her yerde gerekecek, istenilecek. O yüzden neler erken yaşlarda almak gerekiyor ortaokul diplomasını. Hadi ilerleyen dönemlerde lisede isteyebilirler. Yanına gelince unutuverdim. Eskiden dedikleri gibi yaş önce gözlerim ağaç yaşken eğilir. Yani büyüdüğü zaman bir şey olmaz. Gelince, yani okusak da sadece kıyat için okuyacağız. Yani gelenler çoğu kıyat için gelecek. Doktor Afgat çıkmak için değil. Darılma ne olur bana gül. Yani düşünün şimdi. Üzgün. 2 sene gece okulu, ortaokul. 3 sene lise. Bana güzel. 50. Gülüm sevgilim saç göz. 5 sene daha oku üniversite. Ucunda birkaç gelin. 55. Yanına gelince unutuver. Olmaz. Dilimin ucunda birkaç kelim yanına. Dinleyelim biz Ebru Güneş'i. Unutuverdim yanına gelince. Balozlu Mustafa için gönderelim. Kolay gelsin diyelim. Hayırlı olsun.

İbrahim Tatlıses'ten dinledik. Kavur balıkları Melike. Şimdi de Ankaralı Namık. Hovarda isimli şarkısı.

Ömer Faruk Bostan'dan dinledik. Erik Dalan'ı dinledik. Şimdi de Nalan'ı dinliyoruz. Zalimin zulmü varsa

Öpsene beni. Sinan'la Özen'den dinledik. Öpsene beni dinledik. Şimdi de Fatih Erkoç. Oynatmaya az kaldım. Doktorum nerede?

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Kuşoğlu Mehmet Ahmet yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346-69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Devam ediyoruz. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 2 dakika geçiyor. Dilara olan devam ediyoruz. Önce sponsorlarımızı aktaralım. Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme, uzaktan aç kapama sistemi, alarm sistemleri monte edilir. Multimedya ses sistemi takımı yapılır, denişimi yapılır. Arabanızın düşmüş tavan bezleri değiştirilir. Araba bataryaları. Daha sayamadığımız birçok ürünü bulabilirsiniz. Araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Grand Tonic çay üstünde sizlere hizmet veriyor her gün. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 697-77-40-090-60 telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Yılların tecrübesiyle sizlere Koskoyol Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize sineklik, pancur, alüminyum üzerine, evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz ev tesisatçısı Alayt'in. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme işleri. Tesisat işleri uzun yıllara dayanan tecrübe ile yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Doğal gaz bağlantısı yapılır. Güneş enerjisi takılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik. Ev tesisatçısı Alayt'in. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme işleri. Uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılmaktadır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. A'dan Z'ye. Ev tesisatçısı Alayt'in. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479 dolu telefondan ulaşabilirsiniz. Ev tesisatçısı Alayt'in'e. Dilara'nın şarkısını başa aldık. Baştan dinliyoruz. Tak tak, riki tak.

Soner Arıcı'dan dinledik, Darbeleri dinledik. Şimdi de Emrah, Küçük Emrah. Neşeli'yi mi dinliyoruz?

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Deleboyu Kavaklar'dan başladık. Eminem'e geçtik. Devam edelim. Şimdi de grup özel. Deli Eti Beni iyi dinliyoruz. Ardından da Düzelir ve Kanka'yı dinleyeceğiz.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Sevemedim kara gözlümü dinliyoruz. Aziz Ersoy seslendiriyorum.

Muazzez Ersoy'dan dinledik. Şimdi diye Mineki Oşan Sevda Yüklü Kervanları dinliyoruz.

Adnan Şensel seslendirdi. Nedenli saçların beyazlanmış arkadaşı dinledik. Şimdi Hülya Polat, sen Üzger, ben Yaprak.

0: gözle.
1: Sinan Özen'den dinledik. Dertli Odum'a dinledik. Şimdi de son şarkımız Moses Ersoy'dan geliyor. Unutursun diye çok korkuyorum. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Veda edelim bugünlük. FTS İsaatçısım Alaytin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan tecrübe ile yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik. Ev tesisatçısı Alaytin. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarasım 697-724-1479 nolu telefondan ev tesisatçısım Alaytin'e ulaşabilirsiniz. Dursun diye. Alüminyum ustasım Serkan, yılların tecrübesiyle sizlere Kozgöl Mahallesi'nde hizmet veriyorum. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısım Kalfalı Metin. Çay üstünde sizlere her gün hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş taban bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi takımı denişimi yapılır. Arabanızın eski koltuk kılıfları değiştirilir. Deri veya bez sizin tercihine kalmış. İstediğiniz renkte, istediğiniz desende yapılmakta. Arabanızın farları temizlenir. LED lambalar takılır. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfalı Metin, Çay Üstünde, Anaokulu yanında. Telefonunda 697-77-40-096. Şimdilik esenlikle kalın, dostça kalın. Batı Rakya'nın ilk özel radyosu, radyosuyla kalın. Yok.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Düşerken elimi tutan da sendin. Ayrılık kapıyı çalarken.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Λιόφυτο Παρθένο Ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşin izle o zaman. Görülmeyhanesi.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.
0: Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. 29 Eylül tarihlerimiz. Eylül'ü de artık yavaş yavaş uğurlayacağız. 1 Eylül daha eksilecek ömrümüzden. Efendim bugün Dünya Kalp Günü'ymüş. Genellikle kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmeyi ve toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayarak her yıl 29 Eylül'de kutlanan özel bir günmüş. Bu kutlu olsun diyelim. Kalp konusunda rahatsızlığı olanlara geçmiş olsun diyelim. Sağlık önemli malumunuz. Haydi bakalım başlıyoruz.

Yaklaşık 2,5 saatlik mesafedeki köyümüze bir gittim geldim arkadaşlar. Annemleri ziyaret ettim. Bizim büyük oğlan hala babaannesinde. Onları bir gördüm geldim. Normalde giderken bir miktar yakıt alırdım. Eskiden gaz alıyordum. Şimdi sadece benzin alıyorum. Daha hesaplı oluyormuş. Ya neyse işte 1000 lira 2000 lira bir şeyler alıyordum. Gidiyordum geliyordum. O beni götürüyordu ve getiriyordu. Ama bu sefer şöyle bir şey oldu. Bizim köye varmak üzereyken bir benzin istasyonu var. Oradan 1000 liralık benzin aldım. Köye gittim. Ertesi gün dönerken baktım ibre hiç oynamamış. Ya sıfır. 0 kilometre. Yani 2 kilometrecik de olsa mı yükselmez yani? 1000 liralık benzin almışsın be abi. Ya hiçbir benzin istasyonunda böyle bir katakulli yapma ihtimalleri var mı? Benzin vermiş gibi yapıp vermeme yani. Böyle bir şey olamaz herhalde. Niye olsun? Nasıl olsun? Ama yine de şaşırdım. Nasıl hiç yükselmez? Sıfır. Şaşırdım, sadece böyle bir şey nasıl olabilir diye sormak için tekrar uğradım benzin istasyonuna dönerken. Abi dedi, fişin var mı? Var. Varsa benzini almamış olma ihtimalin yok dedim. Mantıklı, evet doğrudur yani. Doğrudur ama nasıl hiç oynamamış olabilir ibre yani? Dedim, fiziksel olarak kontrol edebilir misin? Yani bir şey sokup falan, ne bileyim hani deposunda benzin olduğuna emin olmak istiyorum çünkü. Yok abi dedi, yani nasıl bakacağız ona? Tamam dedim. Herhalde dedim o zaman yolda kalmak üzereymişim. Kaldım kalacakmışım yani. Son anda benzin almışım demek ki. Bir de benzin fiyatları falan çok yükseldi ya. Depo neredeyse bomboşmuş ve 1000 liralık alınca da artmamış gibi bir şey oldu herhalde dedim. Bu açıklamayı getirebildim en fazla yani. Bilmiyorum abi, olabilir dedim. Neyse aldım abi 1000 liralık daha. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra yine bittim. Yine sıfıra düştü ibre. Ondan sonra hadi dedim, fazla bir mesafe kalmadı. 500 liralık daha alayım. Girdim bir benzin istasyonuna. 500 liralık daha aldım. Ondan sonra atladım arabaya, bir baktım. İbre yine yükselmemiş. Allah'ım ya, ya. Bu ibreyi nasıl yükselteceğiz artık ben bilmiyorum. Hani bir de tamam az kaldı ama insan risk almamak istiyor yani. Şehirler arası yoldasın, kalacaksın orada bir yerde falan, al başına belayı ondan sonra. Ne yapayım ne yapayım Allah'ım, yani bir istasyona daha girmek zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok, riski göze alamam. Dedim bu 500 almakla olmayacak, patlat bir 1000 lira dedim. 1000 liralık aldım, zar zor gelebildim eve ya. Vallahi billahi yani. Yolda kalmamak için 1000 dereden su getirdim yani. 4 istasyondan benzin getirdim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

Arkadaşlar biliyorsunuz Starlink diye bir teknoloji var. Starlink uyduları Elon Musk'ın dünyanın yörüngesi Rögar kapağı fırladı. Yolcu metrobüsten düştü. Yeşil renkteki bal görenleri hayrete çevirdi. Görenleri hayrete çevirdi ne demek ya? Bu bal beni çok hayrete çevirdi. Görenleri hayrete düşürdü güzel kardeşim.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Άιστι 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμή. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
7: Amerika'da karşıt dinci grupların birbirlerine karşı saldırı tehditleri sürerken, yeni bir saldırı tehlikesiyle karşı karşı olan Amerikan halkı artık sokaklarda rahat dolaşamıyor. Şimdi Amerika'daki son durumu öğrenmek üzere Washington'daki muhabirimiz Savaş Süzal'a bağlanıyoruz. Savaş, Washington'daki son durum nedir? Herhangi bir gerginlik var mı?
8: Yok.
7: Savaş, yani Amerikan halkı evlerinde rahat oturabiliyor mu?
8: Evet.
7: Peki madem Savaş, o zaman ben seni daha fazla tutmayayım. Senin işin de vardır şimdi. Hoşça kal.
9: Tuncay Saran Show.

0: Jonam. Bay bay.
1: Bir ara bir arkadaşla aklımıza bir fikir gelmişti. Bir internet sitesi. Siz öldükten sonra insanların ziyaret edebilecekleri ve hakkınızda istediklerini yazabilecekleri böyle dijital mezar gibi bir şey. Dijital mezar. Yani bir sosyal medya hesabı gibi düşün ama sen bir şey yapamıyorsun tabii öldüğün için. Sayfanda hayatınla ilgili kısa bilgiler var böyle. İşte ne zaman doğdun, ne zaman öldün, neler yaptın. Yani hayatının kısa bir özeti denebilir. Biyografi. Fotoğraflarından oluşan bir foto galeri falan. İnsanlar çiçek bırakabiliyor. Tabii dijital çiçek. Orada bir çiçek resmi var, tıklıyorsun, çiçek sayısı yükseliyor falan. Seni de ruhun yukarıdan seyrediyor. Oo, 285 çiçek oldu şimdiden. Böyle bir profil gelmişti aklınıza. İsmine kadar düşünmüştük. Never End. Never End. Bak, genç girişimciler yapabilir. Bence güzel fikir. Biz yapamadık, kaldı artık. Geçti, açıklıyorum şimdi buradan. Never End. Bilmiyorum, bence güzel bulmuşuz ismi. Rengini bile düşünmüştük ya, böyle kahverengili tonları olacak. Böyle bir internet sitesi fikri gelmişti aklımıza ve Facebook profillerimizin de aslında biz öldükten sonra bu tarz bir anı sayfasına dönüşebileceği geldi aklımıza. Böyle bir şey de olabilir aslında. Ama oradaki problem şu, sizin öldüğünüzü Facebook nasıl anlayacak? Mesela bir yakınının mı bildirmesi gerekir bunu Facebook'a? Diyelim ki ben Facebook'um, gelip diyor ki biri bana işte yakınım vefat etti, adı da şu şu. Onun için bir anı sayfası oluşturabilir miyiz? Ben o kişinin gerçekten öldüğünü nereden bileceğim? Yani cesedini mi isteyeceğim? Bir de bence böyle bir şey için mesela önceden insanlara sorulmalı. Ölürseniz Allah göstermesin. Böyle yazıyorlarmış parantez içinde. Allah göstermesin. Ama olur da ölürseniz hesabınızı ne yapalım? Arada bir videolarımı paylaşın. Aslında düşünsenize, bundan binlerce yıl sonrasının arkeologlarının bulacağı dijital buluntuları yaratıyoruz şu anda. Ne cümle oldu be. Mesela şimdilerde insanlar toprağa kazarak içinden çini çıkarıyorlar, dinozor kemiği çıkarıyorlar filan. Ama binlerce yıl sonra artık dijital kazılar yapıp dijital buluntular çıkaracaklar. Belki de dijital arkeoloji diye bir şey oluşacak yani. Mesela benim profilimi bulacaklar. Atıyorum 2024 yılından bir profil bulundu. Dijital arkeoloji dünyasında heyecan yaratan profilin Tuncay Saran isimli o günlerin popüler bir radyo programcısına ait olduğu anlaşıldı. Böyle şeyler olacak belki. Ben mesela şunu da çok merak ediyorum. Yüzlerce yıl sonra Facebook, Instagram filan sosyal medya ne durumda olacaklar? Düşünsene, diyelim ki 4000 yılında dünya hala var. Dünyayı hala batıramamışız tüm çabalarımıza rağmen. Düşünsene, yaklaşık 2000 yıllık bir Twitter. Twitter'ın kendisi zaten dijital arkeoloji için bir kazı alanı olurdu. Katrilyonlarca tweet. Mesela Tuncay Saran o kadar da çok görülen bir isim değil. Çoğu kişi gibi ben de baktım internetten, sosyal medyadan falan başka Tuncay Saranlar var mı diye. Çok fazla çıkmadı. 5-6 tane falan çıkmıştı herhalde. 2000 yıl sonraki Twitter'a bakıyorsun, 3500 tane Tuncay Saran hesabı var falan. Ve hepsi de gerçekten ayrı kişiler.
2: Tuncay.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Aşkım burada bir davetiye var. Kimin davetiyesi bu? Kim evleniyormuş?
1: Bizim bir akraba var onların. Ama tarihi geçti onun.
0: Tamam o zaman gitmeyelim bari. Zehirleniriz maazallah. Tarihi geçmiş madem.
2: Tuncay Saran Show.

0: Bir ara bir organizasyona katıldık. Radyocek fuar gibi bir yerdi. Bir standımız vardı. Orada takılıyorum ben de. Etrafta insanlar var falan. Ondan sonra bir baktım. Birisi kalabalığın içinde gözlerini dikmiş bana bakıyor. Şöyle bir baktım yakınlaşıp. Benim çok eski bir arkadaşım. 15 yıldır falan görmediğim bir arkadaş. O yüzden böyle organizasyonları çok seviyorum. Sürprizlerle dolu oluyor. Uzun zamandır görmediğin insanları görebiliyorsun filan. Beraber çalışmıştık aynı radyoda kısa bir dönem bu arkadaşla. İnanılmaz çizim yapardı bu arada. Böyle bir şey yok. İnanılmaz yetenekliydi. Yoshi diyorduk ona çünkü Japon'a benziyordu. Acayip çizim yapıyordu ya. Bilgisayarın Paint'ini açıp bir de o zamanlarki Paint çok ilkel bir Paint. Paint'i açıyordu abi. Bir otomobil çizmişti bir gün. Sarı lüks bir otomobil çizmişti. Paint'le çizdiğine inanmazsın yani. Kafayı yemiştim. Masör bir arkadaştı bu arada. Böyle gözlerini dikmiş bana bakıyor kalabalığın içinde. Ve bir an ne kadar yaşlanmış olduğu dikkatimi çekti. Doğal olarak çünkü düşün 15 yıldır görüşmüyorsun sonuçta. Adam Ajda Pekkan değil. Bayağı değişmiş. Dedim ne haber ya, niye gözlerini dikmiş bana bakıyorsun? Yani... Ne tür bir insan uzun zamandır görmediği bir insanı ilk kez görünce durup böyle dik dik bakar? Ne yaparsın? Oo kanka ne haber falan. Hani, o şey dedi bana. Uzaktan ne kadar yaşlanmış olduğunu izliyorum.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Chemtrails olayı hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Chemtrails. Chemtrails ya da başka bir şey de diyor olabilirler aslında ama ben Chemtrails diyorum. Büyük ihtimalle de Chemtrails. Hani şu uçakların arkalarında bıraktıkları beyaz izler var ya gökyüzünde. Onlarla bizi zehirliyorlar komplo teorisi. Yani Amerika ya da bir takım bazı dış güçler yolcu uçaklarını kullanarak böyle gökyüzünden üzerimize bir takım zehirli gazlar salıyorlar diye iddia eden bir komplo teorisi arkadaşlar. Çoğunuz internette şurada burada görmüştür, izlemiştir, hakkında belgeseller bile vardır yani. Bir yerlerde duymuşsunuzdur bunu. Uçaklarla bizi zehirliyorlar ama ben buna pek inanmıyorum arkadaşlar. İnanan birçok kişi vardır belki şu anda beni dinleyenler arasında ama bana biraz saçma geliyor ya. Şu açıdan saçma geliyor. Ya düşünün, şöyle şeyler mi oluyor sizce? Amerika koskoca hava yolu şirketleriyle ortaklaşa çalışıyor ve bu dünya çapında hava yolu şirketlerinin uçaklarında içlerinde o zehirli gazları barındıran yakıt tankları gibi tankları falan var, böyle bir sistemleri var. Pilot da havada uçarken tam Türkiye'nin üzerinden geçerken böyle orada bir düğme var, zehirli gaz düğmesi, basıyor ve zehirli gazları ülkemize salıyor. Yani yani bana biraz saçma geliyor ya. Düşünsene şöyle diyaloglar mı oluyor mesela? Normalde uçakların yakıt ikmalleri falan oluyor ya mesela. Oluyordur yani, nasıl yapıyorlar tam bilmiyoruz ama zehirli gaz ikmalleri mi oluyor yani? Allah aşkına. Kaptan, zehirli gazımız bitiyor, inince bir depoyu dolduralım istersen. Bir sürü uçak var arkasında o beyaz dumanı bırakan, yani böyle durumlar mı yaşanıyor koskoca havayolu şirketlerinin uçaklarında, havayollarında? Yani bütün insanlığın önünde böyle şeyler mi yapıyorlar çaktırmadan? Bilmiyorum, bana çok saçma geliyor. Üstelik şöyle bilimsel bir açıklama varken diyorlar ki işte ama bazı uçakların arkasında o beyaz dumanlardan olmuyor, bazılarının oluyor falan. Onun bilimsel bir açıklaması var. Uçağın bulunduğu yüksekliğe göre uçaktan salınan gazların atmosferde ne kadar oksijenle temasa geçmesiyle ilgili ya da ne kadar sıcak veya ne kadar soğuk havayla temasa geçmesiyle ilgili bir şeyler, tam bilmiyorum ama hani bir açıklaması var onun, internette araştırın, şimdi ezberlemedim ama buna benzer bir bilimsel açıklaması var yani. Hani ve üstelik böyle bilimsel bir açıklaması varken böyle komplo teorilerinin olması çok ilginç geliyor bana. Bilmiyorum, bana biraz saçma geliyor bu Chemtrails olayı. Ben katılmıyorum. Bana daha el yüzü düzgün komplo teorileriyle gelin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: acı anlayana. Güzel gözlüm sen mi yana? Dünya senin manzaranda. Cenneti tadarım boynunda.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur

0: diyerek bir yandan üfüyorum falan. Acayip bir şeydi yani.
1: Ya uyuyup uyanıp tekrar aynı evin içine böyle bir oyuna girermiş gibi girmek ve rüya gördüğümün farkında olarak oynadığım çok acayip bir oyun gibiydi yani. Böyle bir şey yaşamıştım ve arkadaşlar bu bir kez daha başıma geldi. İlkini çok beğendiğim için devamı çekildi gibi oldu yani. Ya gerçekten inanılmaz bir şey abi. Ya tamam ilki gibi değildi ama ortak yönleri olması açısından çok acayipti gerçekten. Ya bu seferki böyle biraz tadımlık gibi oldu yani. Çok ilginç bir olay arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu bu sefer. Yine böyle uyanır gibi oldum. Gecenin bir saat 3 müydü 4 müydü bilmiyorum. Ya öyle bir halde uyandım ki ben uyuyor muyum? Uyandım mı gerçekten rüya mı görüyorum? Anlayamadım yani. Böyle bir şey olunca kafanız karışıyor. Tamamen uyanık değilim ama tamamen rüya görüyor da değilim. Uçmak için şartlar müsait. Ya öyle olunca çünkü anlayınca rüya gördüğünüzü uçabiliyorsunuz, o çok keyifli. Hah dedim tamam dur bir uçayım bakalım falan. Böyle abi olduğum yerden ruhum bedenimden ayrıldı sanki. Hemen direkt böyle bir balkon vardı yattığım yerde. Balkonun cam kapısının içinden geçerek uçtum gittim abi. Çok acayip bir şey ya. Sonra böyle dışarısı farklı bir yer oluyor. Yani bu olayın tipik özelliklerinden bir tanesi bu. Paralel bir evrendesin gibi sanki. Eviniz neredeyse aynı ama bazı şeyler farklı. Dışarısı da yine aynı şekilde. Böyle karanlık bir yerlerden uçup geçtim. Böyle birazcık loş. Ondan sonra böyle başka bir yerlerden daha geçtim. Köpekler var aşağıda. Bana baktılar, fark ettiler beni böyle üzerlerinden geçerken. Sonra böyle bir yere geldim, kız kulesi gibi bir kule gördüm böyle devrilmiş. Oradan geri döndüm filan, kız kulesiyle yolu kapatmışlar gibi. Oradan geri döndüm filan. Sonra bir uyanır gibi oldum galiba. Tekrar uyudum ve yine daha öncekindeki gibi evimizin içinde gördüm kendimi. Oyuna tekrar giriş yapıldı. Bak bundan bir film senaryosu bile çıkar abi gerçekten. Böyle mutfakta görüyorum kendimi. Mutfağın normalde kırmızı bir perdesi yok ama orada bizim kırmızı bir perdemiz varmış. Perdenin arkasında normalde balkon yok ama balkon varmış ve hava soğuk diye yemekleri dışarıda bırakmışız. Orada bir tava görüyorum. Pencereden dışarı bakıyorum. Normalde olmayan ilginç güzel kısa böyle sarı yapraklı bir ağaç var. Hemen dibinden bir deri bir kemik inanılmaz zayıf iskelet gibi bir kedi geçiyor filan. Yani bambaşka bir dünya. O arada tam ne olduğundan emin değilim ama sonrasında kendimi mutfakta görüyorum. Heh diyorum tamam artık uyandım galiba. Gerçek sanıyorum yani hatırladığım kadarıyla en azından ama orada annemi görüyorum bu sefer de. Ama annemler bizde değillerdi. Annem şu anda burada değil, demek ki bu bir rüya yine. Kaldı ki mutfağın balkonundan çıkıyorum, kendimi yerde görüyorum. Yani zemin kattaymışız biz. Orası da balkon değilmiş, dışarısıymış. Bir kamyon var, birileri taşınıyor falan. Hı, diyorum tamam yani yine rüya görüyorum. Bu da garip bir şeydi biraz. İlki kadar tutmadı ama söyleyeyim.

0: Taksi durağında sinir krizi, seyyar küllükle saldırdı. Bursa'da bir kadın yolcu dolu taksiye alınmayınca sinir krizi geçirdi. Eline aldığı seyyar küllük ve boya kutularıyla durağa saldıran kadın 150 bin liralık zarara neden oldu. 150 bin liralık abi. Yani bir seyyar küllükle. Ama aslında meğerse sadece bir cam kırılmış, o da 150 bin lira. Hayat bu kadar pahalı yani. Ne bu şiddet bu celal ayrıca. Küllükle durağa saldırmak. Biz de geçenlerde hanımla bir marketteyiz. İnanılmaz bir sıra var, tamam mı? Anlamsız bir sıra. Orada öyle bir sıra olmazdı kasalarda. Ama acayip 3-4 kasa var. 4 kasanın da upuzun kuyrukları var abi. Yapacak bir şey yok. Bir sürü de şey aldık. Bekliyoruz böyle. Bir baktık, diğer taraftaki kasanın sırasında bir adam kasiyerle tartışmaya başladı. Giderek sesleri yükselmeye başladı. Böyle dikkatimizi çekti. Herkes o tarafa doğru bakmaya başladı. Acayip birbirlerine girecek oldular. Böyle horozlandılar. Yani bir an dedim daldılar, dalacaklar birbirlerine yani. Hani böyle horozlanma hareketi vardır ya. Suratları birbirlerine doğru yaklaşır. Hiç mesafe kalmaz arada böyle yani. Tam o sırada birbirlerini öpüyorlarmış. Sonra neyse ayırdılar bir şekilde, bitti kavga da. İnsanlar çok sinirli ya. Çok kendini beğenmiş, çok kompleksli mi desem. Böyle sürekli bir şeyler ispat etme çabası. Çok hırs. Ne bu hırs ya? Boş ver abi. Bazı televizyon programlarında da görüyorum böyle. İşte konuşuyorlar bu Epstein dosyaları falan. Haber kanallarına takılıyorum bu arada, neler konuşuyorlar diye, İran meseleleri falan. Bir tanesi var mesela, dikkatimi çekti. Ya adam anlatıyordu mesela, başka birisi. Bu benim dikkatimi çeken sinirli asabi abi. İkide bir de lafa giriyor. Çok agresif ve negatif bir ses tonuyla. Sürekli anlamsız bir tartışma ortaya çıkıyor. Yani. Sürekli böyle bir gerginlik yükselip duruyor adam yüzünden yani. Abi bir sakin ol, adam anlatsın.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Selam Tuncay, seni daha önce Giresun'da dinliyordum. Artık İzmir'de yaşıyoruz. Burada da denk geldiğime çok sevindim. İyi yayınlar. Tuncay abi selamünaleyküm. Sizi keyifle takip ediyoruz. Kurye arkadaşım Sefa'ya buradan selam gönderiyorum. O da dinliyor büyük ihtimal. Adım Emir. Bir gazapizm de patlatabilirsen güzel olur. Kolay gelsin demiş. Çalışıyorsanız benden de size kolay gelsin arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6946 694 47. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim, ben Nurgün. Eylül ayına da yavaş yavaş elveda diyoruz. Efendim hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Tam 2 saat boyunca yine geçmişe gideceğiz. Programımız başlıyor, hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün tarihte klasikleşmiş 10 büyük aşk hikayesinden bahsedeceğim sizlere ve hemen Kleopatra ile Marcus Antonius'un aşkıyla başlamak istiyorum. Milattan önce 30'lu yıllarda Mısır ve Roma arasında çalkantılara neden olan Marcus Antonius ve Kleopatra aşkı bugün bile unutulmamış durumda. Julius Caesar'ın ölümünden sonra ikiye ayrılan Roma'nın doğu tarafını yöneten Marcus Antonius, çıktığı bir seferde meşhur Mısır kraliçesi Kleopatra ile tanıştıktan sonra hayatı allak bullak olur. Onun için karısından ayrılır ve Roma orduları tarafından kovalanır. Ama bu kadar zorluk bile ikilinin birbirinden vazgeçmesine neden olmaz. Nitekim peşinde ordu olan Marcus, Kleopatra ile birlikte Mısır'a kaçar ve ikili burada intihar etmek zorunda kalır. Sonu mutsuz bitmiş olsa bile iki aşık birbirlerini ölene kadar sevmeye devam etti sevgili dinleyenler. Güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.

Tarihte klasikleşmiş 10 büyük aşk hikayesinden bahsediyorduk. Sıra geldi ikinci maddemize, Napolyon ve Josephine. Napolyon ve dünyalar güzeli Josephine'in aşkı 1800'lü yılların başında Fransa'da geçiyor sevgili dinleyenler. İmparator Napolyon Josephine'e ilk görüşte aşık oluyor ama kendini hemen ifade edemiyor. Her erkek gibi. Ayrıca Josephine ilk tanıştıklarında eşini kaybetmiş, iki çocuk sahibi bir kadın. Onun cazibesinden etkilenen Napolyon döneminde hoş karşılanmasa bile bütün sorunları göz ardı ediyor ve sonunda sevdiği kadınla evlenmeyi başarıyor. Üstüne yasalara aykırı olmasına rağmen onu imparator hiç ilan ediyor. Fakat Josephine Napolyon'a istediği erkek varisi hiç veremiyor ve Napolyon içi kan ağlayarak da olsa 13 yılın ardından onu terk etmek zorunda kalıyor. Sonrasında başkasıyla evlenip istediği varise sahip olsa bile ölüm döşeğinde hala Josephine'in adını sayıklıyor.

kırık plak kaldığı yerden tüm güzelliğiyle devam ediyor. Tarihte klasikleşmiş 10 büyük aşk hikayesi dedik. Leyla ile Mecnun'dan bahsetmemek olmaz. Yerel aşk destanlarından biri olan Leyla ile Mecnun'un hikayesinin 1500'lü yıllarda geçtiğine inanılıyor efendim. Kabile reisinin oğlu Kays, başka bir kabile kızı Leyla'ya aşık olduktan sonra işler karışıyor ve annesi Leyla'yı eve kapatıyor. Hasretinden kendini çöllerde bulan Kays, kısa sürede akıl sağlığını kaybediyor ve Mecnun'a dönüyor. Bu haliyle Leyla'yı istemeye karar veriyor fakat halini görenler ona artık Mecnun adıyla hitap etmeye başlıyor. Leyla'nın ailesi de bu nedenle Mecnun'u kızlarına layık görmüyorlar. Fakat Leyla da Mecnun'a içten içe aşık ve çölde onu bulmaya karar veriyor. Mecnun ise karşısına çıkan Leyla'yı sarılar gördüğü için tanımıyor. Sonunda Leyla üzüntüsünden ölüp gidiyor. İşin farkına sonradan varan Mecnun ise Leyla'nın kabrine sarılarak hayatını kaybediyor. Kırık plak devam ediyor.

sıra geldi Ferhat'la Şirin'e sevgili dinleyenler. Amasya'nın ünlü destanı Ferhat'la Şirin, birbirlerine ilk görüşte aşık olan iki insanı anlatan bir başka efsane. Şirin'e olan aşkını süslediği saraylarda gösteren Ferhat, sonunda sultanın kızı olan Şirin'i istemeye karar veriyor. Fakat sultan kızı vermek istemiyor ve bu nedenle Ferhat'a yapamayacağını düşündüğü bir görev veriyor. Görevi dağı delip suya ulaşmak olan Ferhat, azmiyle suya ulaşmayı başarıyor. Sultan ise bu durumu duyunca etrafa yalan haber salarak Şirin'in öldüğünü söylüyor. Bunu duyan Ferhat yaşama sevincini yitiriyor ve haberi alır almaz hayatını kaybediyor. Ferhat'ın ölüm haberini alan Şirin de kendi canına kıyıyor. İşin sonunda köye çok özlenen su ulaşıyor fakat iki aşık

Çeyrek Plak'tasınız, ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz efendim. Tarihe damga vuran aşıklardan bahsediyorduk. Sıra geldi Pyramus ve Tisbe'ye. Milattan önce 300'lerde Babil İmparatorluğu'nda geçen bu aşk hikayesinin kahramanları iki komşu çocuğu olan fakat evlenmeleri yasaklanan Pyramus'la Tisbe. Kentin en güzel kızı olan Tisbe sonunda aşık olduğu erkekle kaçmaya karar veriyor. Fakat bir dağ aslanı tarafından saldırıya uğruyor. Güzel kız aslandan kaçabilse de ona peçesini kaptırıyor. Pyramus ise aslanın ağzında kızın peçesini gördüğü an hayatının aşkının öldüğünü düşünerek intihar ediyor. Yine mutsuz biten bu hikayenin sonunda iki aşık kavuşamıyor ve geride kalan taraf da intiharı tercih ederek yok oluyor.

Kırık Plak'ta geçmişin aşklarını ışık tutmaya devam ediyoruz efendim. Altıncı maddemizde Tristan ve Isolde var. 1200 yılların İrlanda'sında yaşayan Tristan, amcası Kral Mark'ın karısı Isolde'ye aşık olduktan sonra kendini bir anda entrikalarla dolu üçlü bir ilişkinin tam ortasında buluyor. Her iki tarafta birbirine aşık olsa da aradaki kral nedeniyle kimse duygularını tam anlamıyla ifade edemiyor. Hatta sadece cinsellikten ibaret bir ihtiras olduğunu söyleyerek inkar ediyorlar. İkilinin arasındaki aşka duyan kral ise Tristan'ı öldürüyor. Isolde o yaşarken itiraf edememiş olsa da aşkının sonunda haykırıyor ve Tristan'ın cesedi başında hayatını kaybediyor.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Birbirinden güzel şarkılar eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Efendim, tarihte klasikleşmiş 10 büyük aşk hikayesinden bahsediyorduk. Franz Kafka ve Milena'sın da sıra. Franz Kafka'nın ünlü eseri Milena'ya mektuplarda her bir detayının yer aldığı bu aşk hikayesi yine sonu mutsuz bitenlerden. Çünkü ikili birbirine aşık olduğunda Milena evli bir kadın, Kafka ise nişanlı bir erkek. Bunalım ve buhran dolu hayatında Milena ile tanıştıktan sonra bir nebze de olsa mutluluk bulan Kafka uzun yıllar büyük aşkına mektuplar yazıyor. Eşi tarafından aldatılan Milena Kafka'ya, Kafka da ona aşık. Fakat ikili asla bir araya gelemiyor ve bu aşk sadece birbirlerine yazdıkları satırlarda kalıyor. Sonradan Kafka'nın mektupları kitaba çevrilmiş olsa da Milena'nınkiler onun isteğiyle yakıldığından hala gizemini korumaya devam ediyor.

de zaaflarına bir gece, hatalarına bir nilüfer, sevgisizliğine bir kalp verdim. Artık

Gökte çaydanlık, camda yağmur, bahçede ıhlamur, masamda ince.

İngiltere tarihinin belki de en çalkantılı aşk hikayesine sıra efendim Prens Edward ve Wallis Simpson. Efendim, Prens Edward ve Wallis Simpson aşkı, aşkın engel tanımadığını kanıtlayan bir efsane. Aşkı için kraliyetten ve ünvanından vazgeçen Prens Edward, Wallis Simpson için ülke değiştiriyor. Amerika'ya yerleşiyor ve kraliyetten aforoz ediliyor. Bunun tek nedeni ise kraliyetin boşanmış ve dul insanlarla evliliğe izin vermiyor oluşu. Wallis Simpson, zengin ve varlıklı bir ailenin dul kızıydı. İkilinin bir araya gelmesine engel olan temel neden de Simpson'ın dul olmasıydı. Fakat Edward ve Wallis her şeye rağmen birlikte olmayı başardı. Kraliyeti karşısına alan, aşkı için pek çok şeye göğüs geren Prens Edward ölene kadar aşkıyla mutlu bir hayat geçirdi. Sanırım aşk hikayelerinden mutlu sonla biteni sadece bu. Devam ediyoruz. Yalnız

Times Square Plak'ta tarihe damga vuran aşkları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. John Lennon ve Yoko Ono'da sıra. John Lennon ve Yoko Ono arasındaki aşk, ikilinin 1966'da bir resim sergisine tanışmasıyla başlıyor. Ancak o sırada Lennon'un başkasıyla evli olması büyük bir problem. Sonrasında Lennon zaten aşık olmadığı eşinden ayrılmış olmasına rağmen bu sefer de ona ilişkiye hazır değil. Yaklaşık 18 ay Ono'nun peşinden koşan Lennon sonunda istediğini alıyor ve sevdiği kadını etkilemeyi başarıyor. İkili 1969'da evlendikten sonra mutlu, eğlenceli ve aşk dolu bir hayata da adım atmış oluyor. Fakat bu evlilikten bir yıl sonra Beatles dağılıyor, onu grubu dağıtan kadın olarak anılmaya başlıyor. Bundan 10 yıl sonra da Lennon bilindiği gibi bir hayranı tarafından öldürülünce bu efsanevi aşk son bulmuş oluyor.

Ve sıra geldi tarihe damga vuran aşkların sonuncusuna. Frida Kahlo ve Diego. Frida, tarihin belki de en hayatı acılarla geçen ünlü ressamı. Geçirdiği felce rağmen hayata umutlu bakma yetisini ve neşesini hiç kaybetmeyen Frida'nın şansı ne yazık ki aşkta da yaver gitmiyor. Kendinden 21 yaş büyük olan ressam Diego, kimse desteklememesine rağmen hayatı boyunca sevdiği tek adam. Hayatının erkeğiyle 1929 yılında evlenmiş olsa da Diego onu sürekli aldatıyor. Frida ise büyük aşkın nedeniyle bu duruma göz yumuyor. Çünkü ona göre Diego tek bir kadının hayatını geçiremeyecek kadar çapkın ve karizmatik bir erkek. Ancak 10 yıllık evliliğin sonunda Frida eşini kız kardeşiyle basınca işler değişiyor ve ikili boşanıyor. Bu fırtınalı aşk bir iyi bir kötü Frida ölene kadar devam ediyor ve bugüne bıraktığı sayısız eserde bir şekilde kendini hatırlatmayı başarıyor.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

Sevgili dinleyenler, bugün geçmişe damga vuran ünlü aşklardan bahsettik sizlere ve programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün efendim, yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler, hoşça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: da serseriye sevmesi kolay. Gönlünü kışlara mahkum tutsa,
1: tüm yıldızlar adına çıksa, Tanrı yazsa, kaderin olsa, benim gibi olmayacak.
0: Benim gibi olmayacak.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi?

0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447 yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
4: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Ah,